0: arasında fayda yok, kaç gel gideyesin.
1: TRT Türkü.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza bir Tokat türküsüyle başlıyoruz. Aşıp aşıp karlı dağlar gelirsin. Köksal Coşkun sizinle.

şu istemkar yine saldı beni derdi. Koydun nitekim başımı bin türlü kederdi. Enver Demirbağ'dan alınan bu Elazığ türküsünde Muzaffer Ertürk'ü dinliyoruz.

Sehariyeli Selahattin Sarıkaya'dan alınan Ateşköy oğlunun derlediği türküyle devam ediyor. Aktaş diye bellediğim Gülşen Kutlu sizinle.

Bir gider beş ardıma bakarım, gözlerimden kanlı yaşlar dökerim. Hem ayrılık hem hasretlik çekerim. Senai Sümer'den alınan bu Kütahya türküsünü Mustafa Özcan'ın sesinden dinliyoruz.

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antay Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda. Ünal Sofuoğlu sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Dünyanın yakından takip ettiği zirvede küresel güvenlikten savunma sanayine kadar kritik pek çok başlık ele alınıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya gelecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesinin ilk gününde Beştepe'de resepsiyon vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, konuk liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı. Dünya liderleri külliyenin girişinde mehter marşlarıyla karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mehterana olan beğenisini yaptığı el işaretiyle gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Donald Trump, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Trump, F-35 konusunda da karar vereceklerini söyledi. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz. Neden olmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 F-35 savaş uçağı tedariki için Amerika Birleşik Devletleri'nden söz alındığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'deki makam odasında açıklamalarda bulundu. Aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünya barışına katkı için çalıştığını söyledi. Erdoğan, ABD-İran barış görüşmeleri ve Gazze konusuna da değindi. Gazze'de barışı sağlamak için NATO Liderler Zirvesi'nden karar çıkmasını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. İki lider

taşındı. Haberlerde Erdoğan'ın uluslararası arenadaki önemine vurgu yapıldı. Trump'ın zirve Türkiye'de düzenlenmeseydi katılmazdım sözü de ön plana çıkarıldı. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı

başındayız dedi. Üye ülkeleri savunma kapasitesini artırmaya çağırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, somut kapasiteyle güçlendirelim dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da vurmadığımız enerji tesisi kalmadı dedi. Savaş nedeniyle savunma sanayilerini geliştirdiklerini vurguladı. Zelenski mesajlarını Ankara Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen Savunma Sanayi Forumunda verdi. Ukrayna lideri Avrupa'ya da acil hava savunma sistemi oluşturma çağrısı yaptı. 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Göktay, Üsküdar'daki Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Suriye'nin başkenti Şam'da art arda iki patlama meydana geldi. Türkiye saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye, Suriye halkıyla dayanıyor.

sonraki mücadele nefes kesti. Tangocular 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak son 8 biletini aldı. Kolombiya'yı penaltılarla geçen İsviçre'de çeyrek finale çıkan son takım oldu. Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. haftasının ilk maçında Polonya ile karşılaşıyor. Japonya'da oynanan karşılaşma sabah 6'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın efendim. Değerli TRT Türkü dinleyicileri, İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Yedi haberlerin ardından birlikteyiz efendim. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah başladı efendim. Yaklaşık 3 saat önce birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz İstanbul'a. Türkü dolu, keyifli, güzel, dop dolu bir program için karşınızdayız. Bu programı sizler için Ahmet Şen Ses hazırladı, yapımcımız. Kumanda masasında bugün teknik yönetmenimiz İbrahim Öztürk sesimizi ulaştıracak. Ellerinize sağlık diyorum her ikisinin de. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Mikrofon başında size eşlik edeceğim yaklaşık 3 saat boyunca sevgili dinleyicilerimiz. Programımız dahilinde malum 7.30 gibi yol durumunu, 8 civarında hava durumunu aktaracağım sizlere. Sonrasında sizden gelen mesajlara yer vereceğiz. İsteklere, görüşlere, dileklere zamanımız yettiğince, el verdiğince buradan paylaşacağız. Sesiniz olmaya çalışacağız. Değerli dinleyicilerimiz, hepinizi tekrar sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz İstanbul'dan yayın ekibi olarak. Ve sizleri bir Ankara türküsüyle baş başa bırakıyorum. Rıfat Balaban türküsünü Nursal Ercan söylüyor. Potinimin bağına.

Trabzon yöresinden Necat Buhara türküsünü İbrahim Can söyledi Yaylanın Çimenine. Saatimiz 7.14, TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Şimdi Kilis türküsüyle mikrofona Sevim Seçkin geliyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Nail Aslanpay'dan derlediği türküyle. Yoğurt koydum dolaba.

Van yöresinden Hüsamettin Subaşı türküsünü Lütfi Ortakale yorumuyla dinledik. Güle uyan sabahtır. Saatimiz 7.20 sevgili dinleyiciler. 7.20 dakika geçiyor. Şimdi İcrail Akkaplan'ı dinliyoruz. Dağlar açan düşende.

Bülent Arslan'ı dinledik. Ordu türküsüyle Ahmet Yamacı'nın Muhsin Tercan'dan derlediği türküyü seslendirdi sizler için sanatçımız. Oy kemençe kemençe. Saatimiz 7.27. Değerli TRT Türkü dinleyicide. Şimdi sizlere bir türkü daha armağan edelim. Sonrasında yol durumunun ayrıntılarını paylaşalım. Sırada yine bir Karadeniz türküsü var. Giresun yöresinden Nurettin Çamlıdağ'ın Küçük Hüseyin'den derlediği türküyü Şule Arık söyleyecek. Oy bahçenize ben giremedim gazelden.

Yol durumu. TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanmaktadır. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 3-4 4. kilometreleri arasında Alangüllü bir köprüsünün İzmir istikameti köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz tarihine kadar sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Sağ ve emniyet şeridi onarımı tamamlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanmaktadır. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı 1-2. kilometreleri arasında eminlik işyerlerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya-Ereğli yönüne servis yolundan Niğde-Pozantı istikameti 1'in nolu şeritten sağlanmaktadır. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 17 Temmuz tarihine kadar 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacaktır. Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 28-33. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 8 Temmuz Çarşamba günü yani bugün 10-17 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatılacaktır. Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirlenmiştir. Samsun Çarşamba Terme Devlet Yolu 5-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23-24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Gölbaşı yolunun 77-78. kilometreleri arasında ve Gölbaşı-Malatya istikameti 79-82. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54-58. kilometreleri arasında devam eden üst yapı çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Ve yüksek standartlı demir yolu yapım işi kapsamında Kırıkkale-Derice-Samsun yolunda gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 5-7. kilometreleri arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır.

Saatimiz 7.34, yol durumunu aktardıktan sonra TRT Türkü'de Sabah İslam Radyosu'ndan yine bir Karadeniz türküsü, Trabzon türküsüyle devam ediyor. Hüseyin Birincioğlu'dan derlenen türküyü Oğuz Doğan Cengiz söylüyor. Tütünlükte haneler.

Burdur türküsünü Emine Akmeş'e söyledi. Yücel Paşmakçı'nın Kadir Türen'den derlediği türküydü. Erik Dalı Gevrek'tir. Şimdi Erzurum yöresine uzanacağız. Nida Tüfekçi'nin Muharrem Akkuş'tan derlediği türküyü Köksal Coşkun'dan dinleyeceğiz efendim. Bu tepe, Pullu Tepe.

Yücel Paşmakçı'nın Muharrem Coşkun'dan derlediği Çorum Alaca Kuyumcu Sarayı türküsüyle Tülay Ağagir'i dinledik. İğdenin dalları yerdedir yerde. Saatimiz 7.45, TRT Türkü'de sabah Tekirdağ türküsüyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Söze'nin Hikmet Tuncer'den derlediği türküyü Soner Özbilen söyleyecek. Bahçelerde Börülce.

Ey Şahin bakışlım. Nida Tüfekçi'nin Aşık Daimi'den derlediği Erzincan Tercan türküsünü Emine Koç'tan dinledik. Saatimiz 7.53 sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah Sinop Boyabat türküsüyle devam ediyor. Yücel Paşmakçı'nın Neriman Gürpınar'dan derlediği türküyü Yücel Öner'den dinliyoruz. Kuşburnu.

0: Burhan Çaçan'dan dinledik. Ağrı bizim ilimiz. TRT Türkü'de sabah hava durumuyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Kahramanmaraş hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği, doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Bursa 32 derece, Çanakkale 33 derece, İstanbul 30 derece, Kırklareli 32 derece. Ege bölgesi, Denizli 36 derece, İzmir ve Muğla 34 derece, Manisa 35 derece. Akdeniz bölgesi, Burdur ve Adana 31 derece, Antalya 33 derece, Hatay 30 derece. İç Anadolu, Ankara, Çankırı ve Eskişehir 30 derece, Konya 29 derece. Batı Karadeniz, Bolu 26 derece, Düzce 29 derece, Kastamonu 30 derece, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 31 derece, Rize 20.

27 derece, Samsun 28 derece, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu, Erzurum, Kars 22 derece, Malatya 33 derece, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır 36 derece, Şanlıurfa 39 derece, Mardin ve Siirt 35 derece.

Saatimiz 8'e 3 dakika geçiyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sizlere sunduğumuz TRT Türkü'de sabah devam ediyor efendim. Beyhan Karslı geliyor mikrofona. Karanfil abi gerek.

Saatimiz 8.11 sevgili dinleyiciler. Ali Çakar'ı dinledik. Kırklareli Lüleburgaz türküsüyle sizlerleydi sanatçı. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sami Arı'dan derlediği türküyü söyledi. Ah tren, kara tren. Sizden gelen istek görüş dileklere yer vermeye başlayacağız sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah şimdi bir Kastamonu Tosya türküsüyle devam edecek. Bizim ulaştırma servisinden görevli arkadaşımız, dostumuz Mustafa Doğan. Onun bir isteği var. Tosya'daki kıymetli yakınları Tülay Üzümcü, Recep Üzümcü, Beyza Üzümcü için Tosya'dan geliyor pirinci türküsünü armağan ediyoruz. Armağan olsun. Tabii ki Mustafa Doğan'a da trafikte kolay gelsin. Kazasız belasız hayırlı işler diliyoruz. Armağan olsun. Evet, şimdi Kastamonu Tosya türküsüyle Dilek Karadağ sizlerle. Tosya'dan geliyor pirinci.

Hava Karakas sizlerleydi sevgili dinleyiciler. Romeli Deli Orman türküsünü söyledi. Rüstem Avcı'nın Osman Usta'dan derlediği türküyü söyledi. Çıksam Rumeli'nin düzüne dedi. Saatimiz 8.18. Sizden gelen isteklere, görüşlere bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ederiz. Fazlasıyla mesaj var. Değerlendirmeye çalışacağız. Zamanımız yettiğince. Zeki Başoğlu aramıza katılmış. Bizim kadim dinleyicilerimizden. Bartın Amasra'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü armağan ederim Zeki Başoğlu ve sevdiklerine. Mustafa Kına Kayseri'den merhaba demiş. Bize de bir türkü armağan eder misiniz demiş. Dostlarına ve Mustafa Kına'ya armağan olsun sıradaki türkü. Bakıyorum mesajlarınıza sevgili dinleyicilerimiz. Gürol Seçilkara bir diğer kadim dinleyicimiz Muğla Yatağı'ndan aramıza katılmış. Hemşehrilerine armağan ediyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamış. Eşine, çocuklarına, torunlarına armağan ediyor. Osman İnan Ankara'dan selamlamış yine bir diğer kadim dinleyicimiz. TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Serpil Demirci, günaydın, hayırlı sabahlar. Kocaeli İzmit'ten selamlamış. Selami Kabakçı, Niksar'dan merhaba demiş. Durak Çağatay, Erzurum'dan aramıza katılmış. Mustafa Telli, Kayseri'den selamlar. Kolay gelsin demiş. Ailesine, torunlarına armağan ediyor Mustafa Telli. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. İbrahim Özüdoğru, günaydın, hayırlı sabahlar demiş, selamlamış bizi. Sıradaki türküyü İbrahim Özüdoğru ve sevdiklerine armağan edelim. İbrahim Kaçar, günaydın demiş, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Eskişehir'den selamlamış Sefai Özdemir. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Saatimiz 8.20. Buradan paylaşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı zamanımız yettiğince. Şimdi Ali Haydar Gül gelecek mikrofona. Kaşın kemara benzer.

Baca Baca Barhana, Kastigor Söğütüköy türküsüydü. Şenel Önaldı'nın Gündüz Hatunoğlu'dan derlediği türküyü Saadet Yılmaz Bircan söyledi. İdris Şen, Giresun Budancak'tan sevgi selamlar demiş. Herkese günaydın. Ailesine ve dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü, hemşehrilerine de. Ahmet Köy'e bakan Konya Bahçesaray Köyü'nden selamlamış. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan merhaba demiş. Günaydın. Uğur Heyberi Isparta Sinirkent'ten günaydın demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. İhsan Özdoğan günaydın demiş. Kolay gelsin, hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz. İhsan Özdoğan da dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Nevşehir Gürşehir'den aramıza katılmış. Hatice Ünal, Acı Payam Kerekçi'den günaydın. Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Zonguldak Çatalağzı'ndaki yakınlarına armağan ediyor. Rasim Salçık, Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlar. Sıradaki türküyü dostlarına ve çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Rasim Salçık'a. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler, günaydın demiş. Sıradaki türküyü eşine, oğluna ve dostlarına armağan ediyor. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan selamlamış. Trabzon Çaykara Taşören köyündeki yakınlarına armağan ediyor. Yılmaz Karaağaç, Kütahya Gediz'den iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. TRT Türkü dinleyicilerine ve dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Ayas Yumurtalık'tan selamlamış. Sıradaki türküyü torunlarına armağan ediyor. Yılmaz Can Türk, Giresun Alıcıra Tohumlu Köyü'nden selamlamış. Yayın ekibi için sıradaki türküyü armağan ediyor ve teşekkür ediyor emekleri için diyor. Sizler iyi ki varsınız ki bizler bu yayınları yapabiliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Şimdi

Hasan Özel gelecek mikrofona Kerkük türküsüyle Mehmet Özbey'in İnayet Gönyeci'den derlediği türküyü söyleyecek Hasan Özel. Humaram yar humaram.

Neşe Dilekçioğlu sizlerleydi. Ankara türküsüyle Osman Özdenkçi'nin Rıfat Balaban'dan derlediği türküyü söyledi Irmağ'ın Geceleri. Saatimiz 8.34 sevgili dinleyiciler. Bakıyorum şimdi sırada Mertan Kuyucu'nun isteği var. Yapımcımız Ahmet Şenses'in de yakını. Şimdi Cennet Mahallesi'nden İstanbul'dan Mertan Kuyucu'nun isteğini yerine getireceğiz. Emel Taşçıoğlu söyleyecek. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz.

Şairinden o yani. Trabzon türküsünü Işık Paşa'ya söyledi. Mehmet Özbey'in Erkan Ocaklı'dan derlediği türküydü. Ali Yavuz Yalova'dan selamlamış. Yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlamış. Mutluluk, huzur dolu, güzel bir gün olsun demiş. Sıradaki türküyü armağan edelim Fatih Çelebi ve sevdiklerine. Osman Özdemir Başakşehir Güvercin Tepe'den selamlamış. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü Amasya Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık Köyü ve Kabaoğuz köyündeki yakınlarına armağan ediyor Osman Özdemir. Mehmet Çay Muğla'dan selamlamış. Hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Acarcı Antalya Güzelova'dan selamlar. Sabahınız hayırlı, gününüz aydın olsun demiş. Kolaylıklar diliyor. Teşekkür ediyoruz İyi dilekleri için. Selim Onay günaydın, hayırlı sabahlar. Denizli Yatağı'ndan merhaba demiş. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den selamlamış. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgili selamlar demiş. Sıradaki türküyü kardeşim ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için.

Teşekkür ediyoruz İmran Ertuğ'a. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İşçihisar'dan selamlamış. Turgut Eren Eskişehir'den günaydın. Sıradaki türküyü yayın ekibine, TRT Türkü dinleyicilerine ve hemşehrilerine armağan ediyor Eskişehir'den Turgut Eren. Osman Köz Termekozluk Mahallesi'nden selam olsun demiş. Dinar Hacı Beşirli'den Ümit Sağlam aramıza katılmış. Selamlar olsun demiş. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Öztürk günaydın demiş. Salihli'den iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Hasan Ceylan da Aydın'dan merhaba demiş. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlar, hayırlı günler demiş. Teşekkür ediyoruz. İsmail Akgün günaydın demiş. Araklı Trabzon'dan selamlamış. Mustafa Ali Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlamış. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış. Yomura Özdil Mahallesi'ndeki yakınlarına sıradaki türküyü armağan ediyor. Şimdi Tülin Berbergil gelecek mikrofona. Deniz Acıbayan türküsüyle, Mansur Kaymağ'ın Şinasi Uslu'dan derlediği türküyle. Yaylalarda gezersin.

Kars türküsüyle İmran Koç'u dinledik. Nida Tüfekçi'nin Aşık Çobanoğlu'dan derlediği türküyü söyledi. Akşam da ezan vakti. Saatimiz 8.51 sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de Sabah İslam Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Şimdi Muğla Yatağı'ndan kadim dinleyicimiz Hasan Öztürk aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Özel gönlümden bir türkü rica etmiş. Yayın ekibine armağan ediyor ve sevdiklerine armağan olsun. Hasan Öztürk ve sevdiklerine Muğla Yatağı'na da hemşehrilerimize de selam olsun diyoruz. Sıradaki türkü evet çok güzel bir Denizli türküsüyle Özay Gönlüm'ün sesiyle yorumuyla sizlerle oluyor. Karabaş koyunu güde güde getirdim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Albus Aktaş'tan derlediği Kırıkkale türküsüyle Aysun Gültekin sizlerleydi. Menevşe koymuşlar gülün adını. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan selamlamış. Fahri Özdemir Ankara'dan selamlar, kolay gelsin demiş. Sıradaki türküyü görev başındaki güvenlik güçlerine armağan ediyor. Biz de kolaylıklar diliyoruz görevlerinde güvenlik güçlerimize. Armağan olsun sıradaki türkü. Selahattin Balkan, günaydın, iyi yayınlar. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. İsmail Yetişken, Karabük Safranbolu'dan merhaba demiş. TRT türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş sıradaki türkü. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz ayrıca. Salih Kurt, Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü aileme ve dostlarıma, yayın ekibine de armağan olsun demiş. Salih Kurt, teşekkür ediyoruz. Recep Utma, Hatay Altınözü Koskalesi köyünden selamlamış. Sıradaki türküyü eşine, torunlarına armağan ediyor. Gürol Yavuz, Eskişehir Miyalıcık'tan selamlamış. Zeki Özceylan, günaydın, Alanya'dan selam olsun demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Serdal Perşem, Karaman Ermenek, Kazancı Kasabası'ndan günaydın demiş. Sıradaki türküyü TRT türkü dinleyicilerine, dostlarıma, çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Hemşehrilerine de armağan ediyor Serdal Perşem. Fikret İkmen, Niğde'den güzel günler olsun demiş. Rıza Yakın, Bafra'dan selamlamış. Sıradaki türküyü gurbetteki hemşehrilerine ve ailesine armağan ediyor. Abdurrahman Aksoy, Ankara'dan selamlamış. Hayırlı sabahlar, mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor. Erdoğan Avcıbaşı, günaydın demiş. Manisa'nın Şamar köyünden aramıza katılmış. Eşine ve çocuklarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi Rumeli türküsü var sırada. Hava Karakaş türküsünü Rüstem Avcı'dan dinliyoruz. Şefon'un evi kaleye karşı.

Şanlıurfa türküsüyle Münevver Özdemir'i dinledik. Hafız Nuri Başaran'dan derlenen türküyü söyledi. Oğlan gider oduna. Hüseyin Şahin, Almanya Gelsen Kirşen'den aramıza katılmış. Hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Mustafa Fenercioğlu, günaydın demiş. Herkese güzel bir gün olması dileğiyle Antalya'dan selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Şenol Özçelik, günaydın, hayırlı sabahlar. Romanya'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü uzun yol meslektaşlarıma ve aileme, torunlarıma armağan ediyorum demiş. Biz de iyi yolculuklar diliyoruz, hayırlı işler diliyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü uzun yol şoförlerine ve Şenol Özçelik'e. Soner Koç, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü Ankara'daki yakınlarına armağan ediyor, güvenlik güçlerine aynı zamanda. Gülay Karabulut, günaydın, iyi yayınlar. Konya Selçuklu'dan aramıza katılmış. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Şaban Günhan, Eskişehir'den selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Halil Gülşen, Mersin Erdemli'den günaydın, mutlu yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Arife Tosun, günaydın, hayırlı sabahlar. Manisa Köprübaşı Gökbeliler Köyü'nden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine ve şu anda tütün kıran tarlada çalışanlara armağan ediyor. Biz de bereketli olsun, kolay gelsin diyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Gülten Kaymak, Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Kolaylıklar diliyorum demiş. Yayın ekibine selamlamış. Teşekkür ediyoruz. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türkü. Kazım Ülgü, Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden günaydın. Selamlamış bizi, teşekkür ediyoruz. Radyosu başındaki herkese armağan ediyorum demiş. Sıradaki türküyü Ahmet Uzal, kadim dinleyicilerimizden, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. İzmir Buca'dan aramıza katılmış. Eşine, çocuklarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Şaban Dişi, günaydın demiş. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan selam sevgiler demiş. Güzel günler olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Malik Yapar, Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü sevdiklerine armağan ediyor. Şimdi Hüseyin Balcı var sırada. Hüseyin Balcı bir Trabzon türküsünü söyleyecek. Ahmet Yamacı'nın Ziynet'ten derlediği türküyle sizlerle Hüseyin Balcı. Dumanım derelere.

Diyarbakır yöresinden İzzet Altınmeşe türküsünü Arzu Kuş'tan dinledik. Kar yağar kar üstüne. Vehbi Aksungur, Ermenek Cuma Suyu Yaylası'na günaydınlar. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Ali Yöntem, Bucak'tan selamlamış. Mutlu yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü esnaf arkadaşlarına armağan ediyor. Biz de hayırlı işler diliyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Mustafa Demir Kadirli'den selamlamış. Sıradaki türkü radyosu başında TRT Türkü dinleyen dinleyicilere armağan ediyor. Mahmut Üstün daha Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasına hayırlı sabahlar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlamış. Hasan Cengiz günaydın demiş, Antalya türküsü istiyorum demiş. Zamanımız el verirse tabii ki notumuzu alalım, armağan edelim sıradaki türküyü de Hasan Cengiz ve sevdiklerine. Ömer Akaryalı günaydın demiş, Sakarya'dan aramıza katılmış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlamış. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlamış. Hemşehrilerine armağan ediyor. Kemal Özkul günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü armağan edelim. Bakıyorum, Samsak Döveci türküsünü istemiş. Zamanımız olursa onu da not edelim. Çalmaya çalışalım. Armağan etmeye çalışalım. Sevgili Kemal Özkul ve sevdiklerine de şimdi sıradaki türküyü de armağan edelim. Maya Türköz İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar demiş. Güzel bir gün olsun demiş. İyi dileklerle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler. Kapadokya'daki yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Ramazan Özünlü günaydın demiş. Afyon Karahisar Sandıkla Yumurca Köyü'ndeki babasına armağan ediyor sıradaki türküyü. Ve TRT Türkü dinleyicilerine Aydın İsa Beyli'den aramıza katılmış Ramazan Özünlü. Teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Şimdi Şahin Gültekin gelecek mikrofona. Yozgat Akdağ Madeni türküsüyle Nida Tüfekçi'nin Aysel Sezer'den derlediği türküyü söyleyecek Şahin Gültekin. İlengar attım bağ.

Fincan Fincana Kurban Nevşehir türküsüydü. Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Misali'den derlediği türküyü Ülkü Beşgül yorumuyla dinledik. Ali Çakır günaydın demiş, İzmir Bornova'dan selamlamış bizi. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın demiş. Halil Kasap günaydın, hayırlı sabahlar. Kütahya Doğuluşah Köyü'nden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü köylerinin muhtarı ve hemşehrilerine armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerine de armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilekleri, teşekkür ediyoruz. Dilekleri için teşekkür ediyoruz. Halil Kasap ve sevdiklerine sıradaki türkü armağan olsun. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Orhan Kasapoğlu Erzurum Tortum Pehlivanlı'dan selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkürler. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selamlar, sevgiler demiş. Sebahattin Konal Giresun Dereli Tam Dere Yapraklı Yaylası'ndan selamlamış. Kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Güray Yılmaz Çanakkale İzine'den selamlamış, hayırlı sabahlar. Torunlarına ve aile üyelerine armağan ediyor Güray Yılmaz sıradaki türküyü. Gürcan Hüspal Mersin'den selamlamış, günaydın demiş, teşekkür ediyoruz. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlar, iyi yayınlar. Hemşehrilerine ve çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. Tuncer Erol Eskişehir'den selamlamış, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Necip Koçer, Nidabor, Kürçü Köyü'nden selamlar, hayırlı yayınlar.

teşekkür ediyoruz. Mustafa Atmacı, Afyonkarahisar'dan günaydın. Sıradaki türküyü hemşehrilerine armağan ediyor. Afyonkarahisar'dan selamlamıştı. Osman Çayır'da İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın. Sıradaki türküyü torununa ve yakınlarına armağan ediyor. Hasan Fidan da İstanbul Sancaktepe'den aramıza katılmış. Hayırlı sabahlar demiş, armağan olsun sıradaki türkü. Şimdi Sabahat Aslan gelecek mikrofona. Sabahat Aslan Sivas Tokuş türküsü söyleyecek sizler için. Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği türküyle Sabahat Aslan sizlerle. Çıktım yücesine seyran eyledim.

Cumali Özkaya söyledi, yaktın yandırdın beni. Muradiye Günhan Eskişehir'den selamlamış. Ergün Tontu, Darende'den hayırlı sabahlar demiş. İsmail Arıcan Tekirdağ Hayrabolu'dan aramıza katılmış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkürler. Yusuf Usluer Konya Karapınar'dan selamlamış.

Özgür Aldemir günaydın, iyi yayınlar, Manavgat'tan selamlamış. Hasan Güçlü Konya Kuru'dan eşine armağan ediyor sıradaki türküyü. Şahap Ünal Uşak Eşme'den torununa armağan ediyor. Veysel Doğrul Manisa Kula Ortaköy'den aramıza katılmış. Keziban Kafalı Burdur'dan sevgiler demiş. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan selamlamış. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan merhaba demiş. Serap Çökuşu Türkan Şekerci Kastamonu'dan merhaba demiş. Mehmet Kalaycıoğlu hayırlı sabahlar Biricik'ten merhaba demiş. Naim Bostan Anamur'dan aramıza katılmış. Ember Avcı Denizli'den selamlamış. Ekiz Babaköy'ünden merhaba demiş. Yakınlarına armağan ediyor. Osman Soygü'den Kayseri Karakimse Mahallesi'nden aramıza katılmış. Davut Güleç yine Kayseri'den merhaba diyen bir diğer kadim dinleyicimiz. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan hayırlı sabahlar. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlamış. Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den bakıyorum. İsmail Akıcansız günaydın Balıkesir'den selamlamış. İlyas Aydın da Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlayan bir diğer kadim dinleyicimiz. Sıradaki türkü armağan olsun. Arzu Akmeş'e gelecek mikrofona şimdi. Arzu Akmeş'e bakıyorum. Arzu Akmeş'e evet. Sular durulur, durulur diyecek.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Büyük Usta Neşet Ertaş türküsüydü Kırşehir yöresinden ki programımızda Neşet Ertaş türküsü isteyen dinleyicimiz de vardı epeyce. Onların da isteğini yerine getirmiş olduk. Murat Aldemir söyledi. Kesik çayır biçilir mi dedi. Saatimiz 9:48 veda vakti. Biraz sonra sevgili dinleyiciler şimdi sizlere bir türkü daha armağan edelim. Sonrasında veda için karşınızda olacağız.

Evet değerli TRT Türkü dinleyicileri, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabahın sonuna geldik. Ahmet Şenses, İbrahim Öztürk ve mikrofonun başında ben Muammer Demiröz. Güzel bir gün, bereketi kazançlı bir gün sizlerle olsun diyoruz. Şimdi sizlere Sercan'la veda ediyoruz. Samsak Döveci türküsüyle. Hoşça kalın, esen kalın. TRT Türkü'de kalın efendim.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kars yöresinden Giyip Güllü Tumanını türküsünde geçen tuman sözcüğü. Giyip güllü tumanını tenebüle dolanım. Oynayan bele oynar, oyna boyun kurbanım diyor türkümüz. Burada geçen tuman kelimesi şalvar anlamında kullanılmıştır ve halk ağzında bu anlamıyla daha çok yer bulur. Ancak pantolon eteklik olarak da bazı yörelerde kullanılır. Tenebüle kelimesi ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almamıştır. Ancak Mustafa Özgül'ün Türkü Metinleri sözlüğünde salon, oda şeklinde tanımı yapılmıştır. Şimdi Yusuf Muin'den alınan bu türküyü İclal Akkaplan yorumluyor.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
1: Saat 10.
3: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Başkent'te diplomasi maratonu başladı. 22 yıl aradan sonra NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi yeniden Türkiye'de. Tarihi Ankara zirvesine NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderleri de katılıyor. İki gün sürecek ve ittifakın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak. Merakla beklenen Erdoğan-Trump zirvesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li mevkidaşıyla Beştepe'de bir araya geldi. Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'den F-35 tedarikine ilişkin 5 uçağın sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır mesajını verdi. Kritik görüşmede savunma sanayi başlığı da öne çıktı. Gazze'deki son durumdan ABD ile İran arasındaki barış sürecine kadar bölgesel ve küresel konularda görüşülen önemli başlıklar arasındaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan daha sonra güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı bir toplantıda Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile bir araya geldi. Resepsiyon, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlendi. Resepsiyona katılan NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplu fotoğraf çektirdi. Bakanlar resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek çalışma yemeğine katıldı. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'na Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayiinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Türkiye'nin müttefikler için güvenilir bir tedarik kaynağı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde devlet ve hükümet başkanları ile yapılan görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Duran, Türkiye diplomasisinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'ın güneyinde 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları ülkenin güneyinde Amerikan ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran ayrıca Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini de hedef aldı. İki ülkede sirenler devreye girdi. Bolu'da bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Pakistan'a giden kargo uçağı radardan kayboldu. Uçağın Umman Denizi'ne düştüğü tahmin ediliyor. Bölgede sivil ve askeri unsurların katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ismim Fahri Özdemir. Mehmet Seske'den Gölbaşı'na vardım, Gülleri Çoktur isimli türküyü yayınlarsanız çok severim. Bu türküyü Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü polis arkadaşlarıma armağan ediyorum.

0: Doğan Sesler.
1: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Sevincimiz, hüznümüz, hasretimiz, sevdamız sazımıza sözümüze tutundu. Size kavuşmayı bekliyor sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, Domaisterimiz Burçin Aktürk'ün, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, korumuzun şefi Halil Demirler yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Yürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, divanda Erkut Özkan, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çokyürekli, meyve balavanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, ritim sazlarda Murat Kas ve Gökhan Merterol, basta Tayfun Şakalakoğlu ve sunucunuz ben Fedai Tekşahin. Sazımızla, sözümüzle yurttan seslerden süzülüp gelen türkülerin eşliğinde ilk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas yöresinden derlediği türküyü dinliyoruz. Mikrofonda İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğu. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk ne eyledi.

Kırklareli yöresinden derlenen türküyü Senem Ersin Genç söylüyor. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Cavit Erden'den derlediği türküyü Asilhan Doğan söylüyor. Silifke'nin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana balınan mı yoğurdu?

Nida Tüfekçi'nin İslam Rızaev'den derlediği türküyü Tuğba Ger çalıp söylüyor. Aylı gece serin güleh göy çemen, dört yanımız ıtır saçar Yasemen.

İbrahim Karataş'tan alınan türküyü Hale Yamaner söylüyor. Mendilimin ucuna sakız bağladım sakız. Doğru söyle sevdiğim, sever misin başka kız?

Soner Özbilen'in Kırşehir yöresinden derlediği türküyü Sabahattin Gülümser seslendiriyor. Irafa koydumları ağlarım zarı zarı.

Durmuş Yazıcıoğlu'nun Antakya Akseki yöresinden derlediği türküyü Çiler Çatıroğlu seslendiriyor. Bir taş attım arabaya tık dedi, bir kız çıktı annem evde yok dedi.

Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, Ton Meister'imiz Burçin Akdük'ün, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, koromuzun şefi Halil Demirler yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, divanda Erkut Özkan, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, meyve balavanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, ritim sazlarda Murat Kas ve Gökhan Merterol, basta Tayfun Şakalakoğlu ve sunucunuz ben Fedai Tekşahin. Birbirine bağlı iki türküyle veda ediyoruz size. Önce Muhsin Tercan'dan Ordu yöresinden alınan Oy Kemençe Kemençe türküsünü, ardından bağlı olarak Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bahçeye Gel Göreyim türküsünü koromuzdan dinleyeceğiz. İyiye güzele, umuda uzansın yollarımız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Dünyanın yakından takip ettiği zirvede küresel güvenlikten savunma sanayine kadar kritik pek çok başlık ele alınıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bugün liderler toplantısında bir araya gelecek. Liderler karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı için objektif karşısına geçecek. Sonrasında NATO liderler oturumu başlayacak. İttifakın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes bence bitti dedi. İran'ı dün akşam çok sert vurduklarını duyurdu. Trump, bu açıklamaları Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte ile düzenlediği basın toplantısında yaptı. İran'la anlaşma yaptık, nükleer silah olmayacak dedik, sonra inkar ettiler dedi. İran için yalancı ifadesini kullandı. Hayatım anlaşma yapmakla geçti diyen Trump, İran yönetimi için hasta insanlar tanımlamasını yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara zirvesinin NATO için yeni bir başlangıç olacağına inandığını söyledi. Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayan Merz, Rusya'nın savaşı kazanma şansı hiç yok dedi. Merz, NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e F-35 konusu soruldu. Erdoğan ve Trump'ın açıklamaları hakkında yorum yapmayacağım dedi. Mitsotakis, NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Eminim ki bu çözüme kavuşmamış meseleler iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği ruhu içinde çözülebilir dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, her zamankinden daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var dedi. Avrupa'nın yeniden silahlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Grönland satılık değildir diyerek Danimarka'nın Grönland konusundaki tutumunun değişmediğini de vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesine ittifakın 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra NATO üyesi olmayan ülkelerin liderleri de katılıyor. O ülkelerden biri de Suriye. Ahmet Şara ikili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Öğleden sonra Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO zirvesi ikinci gününde. Zirvenin medya üssü olarak hizmet veren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, yerli ve yabancı yaklaşık 3000 basın mensubunu ağırlıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, uluslararası basın merkezini ziyaret etti, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesi için bulunduğu Ankara'da güne sabah koşusuyla başladı. Seymenler Parkı'nda koşan Macron'a koruma ekibi eşlik etti. Macron, çevredeki vatandaşlara Türkçe günaydın dedi. Yaklaşık bir saat süren antrenmanın ardından zirve programına geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'ın güneyinde 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları ülkenin güneyinde Amerikan ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. İran ayrıca Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini de hedef aldı. İki ülkede sirenler devreye girdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybı artıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3685'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Türk Kızılay'ı depremzedelere yardım elini uzatıyor. Hijyen malzemelerinin bulunduğu 1000 koliden oluşan yardım paketi depremzedelere ulaştırıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Efendim, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan hepinize kucak dolusu sevgiler. Günün bu güzel saatinde İzmir'den selamlıyoruz efendim sizleri. Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton meisterimiz Fırat Özturan ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar keyifli bir saat geçirmenizi temenni ederek bugünkü program ekibimizi takdim etmek istiyoruz sizlere. Bugün İzmir Radyosu'nun birbirinden güzel sesleri Ali Çakar, Ethem Kaya, Hakan Ünal ve Asilhan Doğan türkülerimizi sizler için seslendirecek. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Mert Erol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Çok güzel bir türküyle açıldı programımız. Muğla yöresinden sevgili Ali Çakar'ın güzel sesinden Ferai'dir kızın adı Ferai diyerek başladık. Merhaba sevgili Ali Çakar, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar Leyla Hanım, hoş bulduk.
0: Çok
1: hoş buluştuk.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Yine güzel bir türküyle programımıza başladık. Benim çok severek söylediğim, dinlediğim güzel bir Muğla yöresine ait güzel bir türküydü. Değerli dinleyenlerimize bu güzel türküyle merhaba dedik ve buradan da hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yine güzel bir türküyle devam edeceğiz programımıza. Söğüt yöresinden Mustafa Şimşek'ten alınan bir Muzaffer Sarı Sözen derlemesi. Şu Söğüt'te bir kuş var, Ganedin'de gümüş var diyeceğiz.
0: Keyifle dinliyoruz, buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz.
1: Üstadların yüreklerine, gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkürler. Efendim Türkülerle gün ortasında şimdi de İzmir Radyosu'nun güçlü seslerinden Ethem Kaya mikrofon başındaki yerini alıyor. Merhaba Ethem, sen de hoş geldin yayına.
1: Teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz.
0: Çok sağ ol. İki güzel türkü de sen seslendireceksin bizler için. Önce nereye uzanıyoruz?
1: Önce Tokat.

0: Dileğe uzanıyoruz.
1: Tamam. Sadık Doğanay'dan alınan güzel bir türkü. İzzetli, hürmetli bilirim seni. Erin ere yolu düş gelir böyle.
0: Evet.
1: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: çok
1: teşekkür
0: güzeldi.
1: Ederim.
0: Gönlünüze sağlık diyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Saz üstadlarımıza da teşekkür ediyoruz bu güzel eşlikleri için. Bir güzel türkü daha rica ediyoruz sevgili Ethem Kaya'dan. Bu kez
1: en doğuya.
0: Ardahan Hanak yöresine uzanıyoruz değil mi?
1: Ben de Kars görünüyor yöresi. Bir küçük bir hata,
0: evet,
1: olmuş olabilir. Bu dağlar
0: olabilir.
1: Evet. Tekin Büyükkaya'dan
0: derlenen
1: yine Yücel Paşmakçı hocamızın rahmet olsun, yakın zamanda kaybettik. Notayı almış olduğu güzel bir Kars yöresine ait bir türkü. Bu dağlar kömürdendir diyeceğiz ustalarımızla beraber.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Teşekkür ediyoruz. Kendinize sağlık diyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu güzel türkü için. Sağ olun. Efendim, Türkülerle Gün Ortası birbirinden güzel türküler ve birbirinden güzel seslerle devam ediyor elbette. İzmir Radyosu'nun bir başka güzel sesi Hakan Ünal şimdi mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba, hoş geldin Hakan. Sen
2: teşekkür yayına. Ediyorum, sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkürler.
2: Kırmızılar giymişsin de güzel yakışmış.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok güzel iki türkü de senin evet. repertuarında görüyorum sevgili Hakan. İlk önce... Adatepe
2: evet,
0: diyeceğiz
2: bir ağıt bu. Aynı zamanda Asya'nın ağıtı.
0: Malatya yöresinden.
2: Malatya'yı uzanalım evet. Sıddık Doğan'dan Mehmet Özbek hocamızın derlediği, eğer dinliyorsa...

0: Yerinden de öpüyorum hürmetle. Tekrar şifalar diliyorum hocamıza da.
1: Biz de saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim bu vesileyle. Ve bu güzel ağıtı senin sesinden dinleyelim.

Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Gönlünüze sağlık diyoruz. Ve Malatya yöresinden bir başka güzel türküyle devam ediyoruz sevgili Hakan Ünal'ın sesinden dinlemeye. Kemal Çığırık'tan alınan bir türkü bu kez. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, ben güzel görmedim senden ziyade.

Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Efendim saatler 12.32'yi gösterdi bile. Türkülerle gün ortasında. Şimdi saz üstadlarımız akortlarını yaparken bizler sizleri güzel bir Kars türküsüyle baş başa bırakacağız. Musa Yılmaz'ın kaynaklık ettiği, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu güzel türküde Gürhan Aksoy Karahancı'yı dinliyoruz. Ardağan'ın yollarında.

0: Türkülerle gün ortasında yeniden Yılmaz İpek stüdyosundayız efendim. Bugün programda solistler geçidi var ve sırada Asilhan Doğan. İki güzel türkü de İzmir Radyosu'nun yine çok güzel seslerinden, en genç seslerinden Asilhan Doğan'dan dinleyeceğiz. Hoş geldin Asilhan, merhaba.
1: Hoş bulduk, merhabalar, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Güzel bir Sivas türküsüyle başlayacağız değil mi? Sen evet, anons etmek ister misin?
1: Evet edeyim. Sivas türküsüyle başlıyoruz. İzmir'in içinde al yeşil bayrak diyeceğiz.
0: Buyurun dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun
1: Biz
0: diyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bu güzel türkü için ve saz üstadlarının da gönüllerine sağ olsun.
1: Yüreklerine sağlık. Ayrıca eserin başında yol gösteren Cafer Nazlıbaşı da teşekkür ediyoruz.
0: Kabak kemanesiyle. Çok teşekkürler. Gerçekten harikasınız. Bu kez bir Nevşehir Ürgüp türküsüyle yayına devam edeceğiz.
1: Ürgüp'e gidiyoruz. Cemalım cemalım diyeceğiz. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz
0: Sevgili
1: teşekkür
0: Asilhan
1: ederiz.
0: Doğan seslendirdi iki güzel türkü. Efendim, türkülerle gün ortasında türkülerle geziyoruz yurdun dört bir yanını. Bu kez Rumeli'ye uzanacağız. Sevgili Ali Çakar'ın güzel sesiyle kendisi yeniden mikrofon başında. Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Bu kez
2: bugün çok güzel türküler dinliyoruz. Değerli arkadaşlarımdan sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi yöremiz Rumeli ve Huriye Hoşsu'dan alınan güzel bir türkümüz var. Manastırın ortasında var bir havuz, dime toka kızları, hepsi de yavuz diyeceğiz.
0: Buyurunuz, keyifle dinliyoruz biz de.

Çok teşekkürler saz üstadlarında. Ellerine, gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için. Şimdi bir Ankara türküsü dinleyeceğiz. Bu kez Ethem Kaya'nın sesinden. Denize dalmayınca, bir balık almayınca diyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hareketli Ankara türküsü için. Ethem Kaya'nın güzel sesinden dinledik. Üstadların gönüllerine sağlık. Saatler 12.54'ü gösterdi bile. Türkülerle gün ortasında bugün de veda vakti geldi. Bugün solistler geçidi vardı programda. İzmir Radyosu'nun birbirinden güzel seslerini ağırladık. Ali Çakar, Ethem Kaya, Hakan Ünal ve Asilhan Doğan sizler için birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Onlara saz üstadlarımız Halil Demirler, Yürhan Yüksel, Fedai Tekşahin, Cafer Nazlıbaş, Ali Özkan, Özcan, Gökhan Mert Erol ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan sesimizi sizlere ulaştırdı. Mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Dilimizin döndüğünce sizlere keyifli bir saat geçirdiğimizi umarak veda ediyoruz. Kiminle veda ediyoruz? Hakan Ünal'ın güzel sesiyle veda ediyoruz. Diyarbakır yöresinden bir türkü seslendirecek bizlere. Cemil Değer'den alınan. Haram Sudan atladım, mantin çarşaf topladım. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, değerli TRT Türkü dostları. Saatlerimiz 13'ü gösterirken Anadolu'nun kalbinden, ezgilerin doğduğu topraklardan, TRT Erzurum Radyo stüdyolarından yüreklerinize konuk oluyoruz. Anadolu Kuşağı programımızda türkülerin o sıcak, samimi ve kadim iklimini evlerinize, arabalarınıza, bulunduğunuz her köşeye taşımak üzere bir kez daha mikrofonlardayız. Bugün de sevdaları, hasretleri, hüzünleri ve neşeleri harmanlayan zengin bir akışla karşınızdayız. Programımızı sizler için Selma Atalar hazırladı, teknik yönetmenimiz Muharrem Bilen ve spikeriniz Yıldıray Yıldız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekibimiz adına mikrofonlarımızdan gönül heybenize uzanacak keyifli bir yayın geçirmemizi diliyoruz efendim. Anadolu kuşağının bu ilk durağında yönümüzü Serhat boylarına, karlı dağların ardındaki Ardahan yöremize çeviriyoruz. Bir gurbet hikayesini, bir garibin sığınışını ve Anadolu insanının o zarif seslenişini anlatan çok özel bir eserle selamlıyoruz sizleri. Faruk Demir seslendiriyor. Ardahan'dan Kalkan Katar.

Bizim ellerde yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yönümüzü Ardahan'dan dağları kekik kokan, suları serin akan Erzincan'a, Tercan'a çeviriyoruz. Büyük usta Aşık Davut Sulari'nin kaynaklığında adeta bir hüsnü aşk tablosu gibi işlenmiş derin bir esere bırakacağız sözü. Nilüfer Sarıtaş'ın o duru yorumuyla siyah perçemini dökmüş yüzüne, salınarak gelen hümaya bakın diyoruz. Gönül sızısını keder yakışmayan simalara arayanların türküsü geliyor. TRT Türkü'de sizlerle.

Türküler bazen bir yol hikayesidir sevgili dinleyiciler. Bazen de bir içsel yolculuk. Yine Erzincan topraklarındayız ama bu kez sözü yüzyılların ötesinden seslenen Kul Himmet'e bırakıyoruz. Ethem Kaya'nın sesinden dökülecek ezgiler adeta bir seyyah gibi dünyayı, alemi gezen ama nihayetinde aradığı dostu kendi efkanında bulanların sesi olacak. Seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu diyen o bilge ve sitemkar Nida'yla sizleri baş başa bırakıyoruz.

gönül coğrafyamızın bir başka mihmandarı olan Sivas'a, Zara'ya doğru uzanıyoruz şimdi. Şerife Hatun seslendiriyor. Kaleden iniş mi olur? Hamdemir gümüş olur. Evvelden ikrar verip sonradan dönüş mü olur?

Ahmet Yamacı'nın Yusuf Tapan'dan derlediği türküde Ali İbice'yi dinliyoruz. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurarken gördüm.

Saatimiz 13.22'yi gösteriyor ve birlikteliğimiz Gülcan Kaya'nın seslendireceği bir ezgiyle sürüyor. Bir nefescik söyleyeyim, dinlemezsen neyleyim? Aşk deryasın boylayayım, ummana dalmaya geldim.

Sıradaki türkümüzün sözleri Aşık Mahzuni Şerif'e ait. Erdal Erzincan seslendiriyor. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı.

Gönül bağımızın gülleri solunca kelam biter. Sözü türküler alır sevgili dinleyiciler. Şimdi yönümüzü yeşiliyle, tarihiyle kadim Tokat yöremize çeviriyoruz. Elvan Sevim seslendiriyor. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Evvel bağban idim dostun bağında. Talam vurdu, ayvanardan ayrıldım.

Sıradaki türkümüzün yöresi Erzurum ve Kubilay Dökmetaş'ı dinliyoruz. Nasıl methedeyim sevdiğim seni? İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin. Arasan bulunmaz ruhi revanım. İzmir'i, Konya'yı değer gözlerim.

Bu güzel Erzurum türküsünün ardından sözleri Karacaoğlan'a ait olan türküde Nurgül Ateş'i dinliyoruz. Hey ağalar, böyle mi olur?

Fevzi Özkaya sizler için bir Kerkük türküsü seslendiriyor. Hel hele verin geline, deste gül verin eline, altın kemer bağlamış gelin ince beline.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Selma Atalar, Muharrem Biren ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Güven Yapar seslendiriyor. Ay akşamdan ışığıdır. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO Liderler Zirvesi başladı. NATO'nun Ankara Zirvesi'nin liderler oturumunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İttifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İran krizi de vardı. Erdoğan, diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden artırdı. Amerikan ordusu İran'da 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da İran'la ateşkes bence bitti, anlaşma vakit kaybı dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'ya sert mesaj gönderdi, bizimle oyun oynamayın dedi. Topraklarımızın her santimetre karesini koruyacağız ifadelerini kullandı. Zirve öncesinde konuşan Rutte, ABD'nin ittifaka hala bağlı olduğunu da söyledi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin zirveyi düzenlemedeki başarısına da dikkati çekti. Ev sahipliği için özellikle Ankaralılara teşekkür etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara zirvesinin NATO için yeni bir başlangıç olacağına inandığını söyledi. Merz, tarihi NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayan Almanya Başbakanı, Rusya'nın savaşı kazanma şansı hiç yok dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu harika organizasyon ve konukseverlik için teşekkür ederim dedi. Carney, Rusya'nın doğrudan tehdit olduğunu ifade etti. Kanada'nın savunma alanındaki harcamalarını ciddi şekilde arttırdığını belirtti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, her zamankinden daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var dedi. Avrupa'nın yeniden silahlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin liderler oturumu öncesinde konuştu. Grönland satılık değildir diyerek Danimarka'nın Grönland konusundaki tutumunun değişmediğini de vurguladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise F-35 konusu soruldu. Mitsotakis, Erdoğan ve Trump'ın açıklamalar hakkında yorum yapmayacağım dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Bakan Fidan'ın ilk görüşmesi Macar mevkidaşı Anita Orban'la oldu. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir araya geldi. İnşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarına ilk kez 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, karargahın Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun somut sembolü olduğunu söyledi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 64. oturum yapılıyor. Oturum tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatının savunmasıyla başladı. Dün savunmasını yapan Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecindeki bağışların nasıl toplandığını bilmediğini söyledi. Çanakkale'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklandı, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamani için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene milyonlarca kişi katıldı. Hamani'nin naaşı 9 Temmuz'da İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz size. Birlikteliğimiz boyunca zengin repertuarımızdan seçtiğimiz türkülere keyifle eşlik edeceğinizi umuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda yayınlanan Türkü Diyarı programını sizin için Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Derya Can. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Programımızın açılışında Manisa yöresinden Haydar Bahçın'dan alınan türküde Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sizinden dedi Mircan. Türkülerimizin güzel ezgileriyle sizinle aramıza gönül köprüsü kurmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Kul Ahmet'in o kalbe dokunan, insanı alıp uzaklara götüren eseri var. Canan Başkaya seslendiriyor. Gül yüzlü sultanım, zülfü perişan.

Bir Karadeniz esintisi ferahlatacak şimdi yüreklerimizi. Fekiye Bilaloğlu ve Gökhan Birben'in derlediği eserde Gökhan Birben'i dinliyoruz. Duman Nida.

Programımızda şimdi de İbrahim Tatlıses'ten alınan Şanlıurfa türküsünde Meryem'in geliyor radyolarınıza. Endim gülün bağına, takıldım gül dalına.

Neşet Ertaş'tan alınan sevilen bir türküyle devam ediyoruz. Al yanak allanıyor, yazması pullanıyor diyecek Süleyman Yıldız.

yayınımızı gerçekleştirdiğimiz kadim kent Diyarbakır'dan Sevilen Bir Türkiye'ye yer veriyoruz şimdi de programımızda. Sanatçımız Ali Çakar'ın sesinden. Karanfil eker misin? Bu aşkı çeker misin?

Türkü Diyarı devam ediyor. Saatlerimiz 14.30'u gösterirken TRT Türkü'deki keyifli birlikteliğimize Giresun yöresinden Bicoğlu Osman'dan derlenen hareketli türküyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sanatçı Yudum seslendiriyor. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, İpek mendil değilsin cebimde gezdireyim.

baş perdeden çalınıyor bağlama. Ötüp ötüp dertli sinem dağlama. Güftesi ve bestesi Aşık Misali'ye ait Sivas Kangal türküsünde sanatçımız Adem Aslandoğan'a kulak verdik. Hız kesmeden Ordu Ünye'ye uzanıyoruz. Fehmi Canal'ın kaynaklık ettiği türküde Olcay Köker geliyor radyolarınıza.

Güftesi Avni Kaysa'da, bestesi Selahattin Aygün'e ait bir türküyle devam ediyor TRT Türkü'deki birlikteliğimiz. Solist Cem Çelebi, Yalan Dünya diyecek.

Hasan Karakaş'ın Emine Balkanlı'dan derlediği bu bilinen Rumeli türküsü Sabriye Sayın'ın yorumuyla buluşuyor sizinle. Ak güvercin olsaydım, pencerene konsaydım, penceren çok yüksek, yar dizine konaydım.

programımızın sonuna doğru yaklaşırken bir başka keyifli türküye yer veriyoruz. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, Yıldıray Çınar söylüyor. Deli gönül gezer gezer durursun, arı gibi her çiçekten bal alırsın gönül.

Şimdi de Çankırı yöresinden bir türkü paylaşalım sizlerle. Günay Şimşek'in sesinden. Aşkınla perişan yâri görünce, Hüda'nın bir şaşkın kulu sanırlar diyecek sanatçı.

TRT GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Türkü Diyarı programındaki birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan Deniz Özalp'ti. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunumda ben Derya Can. Orhan'a kalmaz, Zahide kurbanım ne olacak diyerek ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Bir başka Türkü Diyarı'nda buluşmak üzere, hoşça kalın, muhabbetle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir saatlik yolculuğumuz var. Karadeniz'den programında bir araya geldik. Yöre yöre gezeceğiz. Birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Yine her gün olduğu gibi. TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda sırayı biz aldık efendim. İlk türkümüz Yusuf Cemal Keskin'in sesinden bugün için. Öncesinde de ekibimizin isimlerini takdim edelim. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Erik dalında bal var, yar yanağında al var diyor Yusuf Cemal Keskin.

Zonguldak Devrek yöresindeyiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Güven Yapar'ın sesinden dinliyoruz. Kiraz aldım dikmeden, dallarını bükmeden, bir armağan ver bana ben gurbete gitmeden.

Özlem Üngör'ün sesiyle Trabzon Beşikdüzü yöresine gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Hasta oldum derdüne, oku Bayasin'i diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. TRT Türkü'desiniz. Orhan Hakalmaz'ın sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme keklik, derdim bana yetiyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Asar Dik Horonunu dinledik. İbrahim Can'ın sesinden dinlettik eserimizi. Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Tane tane benleri var yüzünde, diyor sanatçı.

15.30'u gösterdi saatler sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü yolculuğumuzu da yarıladık anlamına geliyor bu. Gökhan Birben'in sesine yer veriyoruz şimdi de. Yüksek dağlara kar var diyoruz.

Erzincan Tercan yöresinden bir türküyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Aşıklarda olan efkar diyor sanatçı.

Kibar kız dedi Zeynep Başkan. Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den devam ediyor. 15.43'ü gösterdi saatlerimizde. İhsan Eş'in sesine yer vereceğiz şimdi de. Oy değirmen, ıssız yere dönersin.

Vira Cemal'in sesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 15.46 saatler. Ah ince bel ince bel, boylarına maşallah. Bizim evde gelin yok, sen olursun inşallah.

Yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin de artık sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Güler Duman'ın sesiyle devam ediyor Karadeniz'den. Vay bu ne sitemdir, kimedir nazın? Bir haykırsan duyulurdu avazın.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Perdelerde her bir nota, sus sazım.

思。Karadeniz'den programını dinlediniz sevgili dinleyicilerimiz. Sürçülisan ettiysek affola. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştırdı Murat Tutuş Fidan programı sundum. Gökhan Uzunali'nin sesiyle noktayı koyuyoruz. Mektup diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı. Sonuç bildirisinde Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin süregelen tehdidine karşı koymak için müttefiklerin layih savunma taahhüdünü yerine getirdiği bildirildi. Müttefiklerin 50 milyar dolara aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Avrupa müttefikleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor denilen bildiride, savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız ifadesi yer aldı. 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözünün verildiği vurgulanan bildiride, 2027 yılında da en az eşdeğer seviyeleri sürdürme taahhüdü teyit edildi. NATO liderleri İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgularken, Tahran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İttifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. NATO'nun Ankara Zirvesi'nin liderler oturumunun açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İran krizi de vardı. Erdoğan, diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesinde lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini yeni aşamaya taşıdı. İmzalanan mutabakatla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun alanı genişletildi. Böylece enerji hatları, haberleşme kabloları ve deniz altındaki hayati altyapı

da ortak koruma kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tansiyonu yeniden artırdı. Amerikan ordusu İran'da 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi. İran'da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da İran'la ateşkes bence bitti, anlaşma vakit kaybı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ankara temaslarının ardından planlanan İsrail ziyaretini iptal etti. Hegseth'in temaslarında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikinin ele alınması bekleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu sözleriyle F-35 ve yaptırımların kaldırılması konusundaki açıklamaları Yunanistan ve İsrail'de endişe yarattı. Yunan basını en büyük kazanan Erdoğan, her şey Türkiye'nin lehine ilerliyor yorumunda bulundu. İsrail basını da Tel Aviv, Washington'la Ankara arasındaki ilişkilerin sıkılaşmasından endişeli dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 64. oturum yapılıyor. Oturum tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatının savunmasıyla başladı. Dün savunmasını yapan Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecindeki bağışların nasıl toplandığını bilmediğini söyledi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamani için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene milyonlarca kişi katıldı. Hamani'nin naaşı 9 Temmuz'da İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.

Akdeniz'in renklerinde birlikteliğimize başladık. Sayın dinleyiciler, hoş geldiniz programımıza. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Volkan Karaman hazırladı bugün Akdeniz'in renklerini. Murat Yılmaz teknik yönetimde, ben Rıza Okur sunacağım. Ve ilk türkümüzü Ceylan Serçe seslendirecek. Afyon Emirdağ türküsü bu. Çorabını ördüğüm. Sonrasında da Ahmet Turan Şan bizimle olacak. Oy tombulum tombulum.

Evet, saat 16.32. Eşref İnceoğlu'dan dinledik. Evlerinin önü tahta daraba bir kilis türküsüydü bu. Şimdi Şerife Hatun bizimle, Elazığ türküsüyle. Mendilim işle yolla.

Arzu Akmeşe'den dinledik bu türküyü. Giydiğim aldır. Orhan'a kalmaz bizimle şimdi. Çiçekten harman olmaz.

Evet, artık programımızın sonuna geldik. Veda vakti Akdeniz'in renklerinde. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Murat Yılmaz teknik yönetimdeydi. Celal Bakar'ı dinleyerek veda ediyoruz. Evlerinin önü marul.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 8 Temmuz Çarşamba ve Çukurova'dan programı da an itibariyle TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Yıldız Çam'dan dinliyoruz. Karaman'ın Bayırına.

0: Değerli dinleyenler, şimdi de Erkan Tekçi'yi dinliyoruz bir türküyle. İncecik'ten Bir Kar Yağar.
1: İncecik'ten Bir Kar Yağar. Halk edebiyatı usta şairi Karacaoğlan bir süre Elbistan'ın İncecik köyünden Elif isimli bir kıza sevdalanır ve uzun süre buradan ayrılamaz. Kış mevsimi gelince

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.10'u gösteriyor ve programımızda Nurettin Bay'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Sevil Özen'i dinliyoruz. Karahisar'ın Kara Dudu.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programında bir Azerbaycan türküsünü Gülten Budak söyledi. Şimdi ise Şanlıurfa yöresinden bir türküyü Birsel Acar'ın yorumuyla dinliyoruz. Bu dağın karı benim.

Seyit Ali Koç'u Mersin yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise bir Rumeli türküsünü Köksal Coşkun söylüyor. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.42 gösteriyor. Çukurova'dan programında Erzincan yöresinden bir türküyü Hüseyin Mustafa Arı'nın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas yöresinden derlediği bir türküyü Nursaç Doğan Işık seslendiriyor. Aşan bir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın gülün nargını, gül atıp satmanın zamanı geldi.

Değerli dinleyenler, şimdi de Zonguldak yöresinden bir türküyü dinliyoruz. Ahmet Siyamacı'nın derlediği türküyü Çiler Şatıroğlu söylüyor. Karadır kaşların, ferman yazdırır.

Değerli dinleyenler, bugünlükte Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsü Manisa yöresinden Oğuz Doğan Cengiz'in yorumuyla dinliyoruz. Ateş attım samana. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. NATO'nun Ankara'daki zirvesine ilişkin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. Müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Ankara zirvesinde ittifak bünyesinde 50 milyar dolardan fazla tutarda tedarik anlaşması yapıldığı duyuruldu. Bildirgede Ukrayna'ya desteğin süreceği yinelendi. 2026 yılında NATO müttefiklerinin Kiev yönetimine 70 milyar avroluk destek sağlayacağı ifade edildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinin muhteşem olduğunu söyledi. Ankara'da muhteşem bir NATO zirvesi tamamladık dedi Rutte. Zirvenin ardından basına değerlendirmelerde bulunduğu müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarını vurguladı. Bir NATO üyesine saldırı bütün ittifaka saldırıdır dedi Rutte. NATO'nun 2027 zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini ancak tarih belirlenmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İttifakın hedeflerine ulaşması için savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. NATO'nun Ankara zirvesinin liderler oturumunun açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde ilk 10 ülke arasında olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İran krizi de vardı. Erdoğan, diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının Filistin'de iki devletli çözüm olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun Ankara zirvesinde lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Şansölyesi Merz'i ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanı daha sonra İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlatacaklarını açıkladı. Yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. Bu akşam İran'ı çok sert vurabiliriz dedi. Donald Trump, Ankara zirvesi çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Trump, görüşmede Putin de Zelenski de çözüm istiyor dedi. ABD Başkanı burada Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti. Toplantının oldukça iyi geçtiğini söyleyen Trump, havalimanından barış noktasına kadar her şey mükemmeldi dedi. Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da görüştü. ABD Başkanı, Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılacağını söyledi. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini yeni aşamaya taşıdı. İmzalanan mutabakatta Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun alanı genişletildi. Böylece enerji hatları, haberleşme kabloları ve deniz altındaki hayati altyapılarda ortak koruma kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, Ankara temaslarının ardından planlanan İsrail ziyaretini iptal etti. Hegseth'in temaslarında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikinin ele alınması bekleniyordu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 64. oturum yapılıyor. Bu oturumda da mahkeme başkanıyla tartışan İmamoğlu salondan çıkarıldı, oturuma ara verildi. İmamoğlu'nun ben savunma yapmam, ben yargılayacağım sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na re'sen soruşturma başlatıldı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan ve eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3. gününde devam etti. Duruşmada kurban bağışı adı altında toplanan paralarla ilgili iddialar ele alındı. Tanju Özcan dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihan Timur'un yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Oğuz Murat Acı'nın acılı ailesi sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Cihan Timur'un olay günü yanında olan bir arkadaşı da tanık olarak dinlendi. Arkadaşının aracı hızlı kullandığını, kazanın ardından Cihan Timur'un nerede olduğunu hatırlamadığını söyledi. Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla düzenlenen barış yürüyüşü başladı. Nezuk kasabasından yola çıkan 6000'i aşkın gönüllü 3 gün boyunca yaklaşık 100 kilometre yürüyerek soykırım kurbanlarını anacak. 11 Temmuz'da da anma etkinliklerine katılacaklar. Haberleri sunduk.

Türkü sözlüğünde bugün hayatın yükünü omuzlarken minnet altına girmemeyi, dert içindeki o vakur duruşu anlatan köklü bir kelimeyi, mihneti konuşuyoruz. Mihnet, kelime anlamıyla zahmet, eziyet, sıkıntı ve dert demektir. Ancak bizim türkülerimizin o arifane dünyasında mihnet sadece katlanılan bir acı değildir. O, insanın bu dünyadaki sabır ve olgunlaşma sınavıdır. Halk ozanlarımız dünyayı bir mihnet yurdu olarak görür ama bu sıkıntılar karşısında asla asaletinden ödün vermez. Türkülerde bu kavram hayatın getirdiği sıkıntı, eziyet ve kederi göğüslemekle ilgilidir. Kökeni Arapça mihna, yani zorluk ve sınav kelimesine dayanan mihnet, insanoğlunun bu dünyadaki sabır imtihanıdır. Türkülerimizde mihnet eylemem ya da mihnet etmem diyen aşık, feleğin sillesine hayatın getirdiği tüm zahmet ve zorluklara karşı dik duracağını, dünya malı için namerde el açmayacağını haykırır. Şimdi sizi bu eğilmez duruşun, bu dervişane sabrın en güzel ve en güçlü sesiyle baş başa bırakıyoruz. Tuğba Ger seslendiriyor. Kime kin ettin de giydin anları, yakın iken uzak ettin yolları. Mihnetle yitirdiğim gülleri, vardın gittin bir kötüye yoldurdun.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Öykü Akşamı. TRT Türkü'de buluştuk yine. Birlikteliğimizin adı Türkü Akşamı. İrem Çetinkol hazırladı programı. Kerem Arıkaya teknik yönetimde, mikrofon başında ben Mücella Karada. Değerli dinleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Yine pek çok güzel türkümüz var sizlerle paylaşmak istediğimiz. Onlardan ilki hemen gelsin radyolarınıza. Nuray Hafiftaş seslendiriyor. Bahçede barı gördüm, yanında yari gördüm. Keşke görmez olaydım, benzini sarı gördüm.

Nida Tüfekçi'nin derlediği Hulusi Seven'den alınan bir Erzurum türküsüyle Mehmet Aldaşoğlu aramıza katılıyor. Yükü yükledim kediye, yara yolladım hediye diyor.

Al yanak avlanıyor, yazması kullanıyor. O yer çıkmış karşımda, dal gibi sallanıyor. Nazlı Öksüz'den dinleyelim bu güzel kır şiir türküsünü.

saatimiz 18.34. Türkü akşamı devam ediyor. Bu kez Zara geliyor mikrofona, bir Afyonkarahisar türküsünü seslendiriyor. Çağırın efeleri, açsınlar keseleri. Ben hezana vuruldum, alsınlar küpeleri.

Testi doldurdum çaydan, gülü de kopardım daldan. Bir goncaya vuruldum, o gonca bilmez halden. Muammer Ketencioğlu'ndan dinleyeceğiz Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu güzel Antalya türküsünü.

efendim, yine yolumuz Afyonkarahisar'a düşüyor. Bu kez Hale Gür geliyor mikrofona. Önüne kuşanmış yandımdan önlük, içerim yanıyor yar göynük göynük diyor.

Yol üstünde karakol, nereden gider yâre yol? Efendim, bu bir Sivas Kangal türküsü. Mehmetcan Pelikoğlu'ndan dinleyeceğiz.

Sinan oğlu derler benim adımı, yiyen bilir ince bıçak tadını, alamadım lezzetini tadını. Ahmet Yamacı'nın derlediği Ethem Utku'dan alınan bir Kütahya türküsünde sıra. Çimen İpekçi seslendirsin.

Efendim Hacı Taşan'dan gelsin yine güzel bir türkü. Değirmene taş koydum, taş dönmüyor, dönmüyor. Bir yastığa baş koydum, taze gelin arabadan inmiyor desin.

sorar çocuklarımız. Umudumuz, sevincimiz, her şeyimiz. Kirlenmemiş bir dünya bırakalım onlara. Çocuklar büyümek için çırpınırlar. Ya biz? Büyüdüğümüz için kederleniriz.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Erzurum türküsüyle yola devam diyelim. Dünya Tekin seslendirsin bu türküyü de. Mızıka çalındı, düğün mü sandın? Al beyaz bayrağı, gelin mi sandın?

Efendim, Türkü akşamında Kubat'ı bir Kırşehir türküsünde dinleyeceğiz şimdi de. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca eğlen Şanova'da kal acem kızı. Uğrun uğrun kaş altından bak.

Müziği Neşet Abalıoğlu'na, sözleri Aşık Şahmedi'ye ait bir güzel türkü var sırada. Mihriban Türkmen'den dinleyelim mi bu türküyü? Kömür gözüm bu ahvalim sanadır. Şükür eyle, sabır eyle bir zamandır.

efendim saatimiz 19.43, yavaş yavaş geliyoruz sonlarına. Programımızın Nimet Bülbül'le efendim bir Kayseri türküsünde dinleyeceğiz sanatçımızı. Yeşil ipek bükeyim, derdimi kimlere dökeyim, sen sallan gez nazlı yar.

0: Dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: İstanbul Radyosu'nun sizler için hazırladığı Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserine hoş geldiniz. Radyomuzun hepsi birbirinden değerli, ses ve

Saz sanatçıları koromuzu oluşturuyor ve alkışlarla huzurunuza gelecek Zafer Gündoğdu yönetiyor. Program birbirine bağlı iki türküyle açılıyor. Önce koromuz Hisarlı Ahmet'ten derlenen bir Kütahya türküsü sunacak. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim. Kuş kanedi kalem olsa yazılmaz benim derdim. Ve bağlı türkümüz Kırşehir'den. Konserimizin ilk solisti gelecek. O şirin sözlerine, hayranım gözlerine. Bakma el sözlerine, gel yanıma gel. Sanatçımız Gülcan Kaya.

Şanlıurfa'dan, Mukim Tahir'den bir araban gazel. Hüsnün senin ey dilberi nadide kamer mi? Huri misin ey afeti can, yoksa beşer mi? Tam burasıyla Kemal Kaplan'ı sesiyle ve yorumuyla Münevver Özdemir'i dinleyeceğiz. Daha sonra hareketli bir Orta Anadolu türküsü. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler. Terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler. Konumuzun sunacağı bu türküden sonra sanatçımız Beyhan Karslı, Ali Ekber Çiçek'ten derlenen bir türküyle sizi Erzincan'da ağırlayacak. Gurbet elde yadelerin derdini, çekeyim de eğleneyim bir zaman. Ve yine koromuz bu bölümün son türküsüyle huzurunuza geliyor. Yöre Kahramanmaraş, Elbistan, Kaynak Nesimi Çimen. Şu diyarı gurbet elde, şen değil gönlüm, şen değil.

Şanlıurfa ilimize konuk oluyoruz sevgili dostlar. Yöre ekibinden derlenmiş türkümüz. Urfalıyam, dağlıyam, bahçalıyam, bağlıyam. Ben yürekten vuruldum, ciğerimden dağlıyam. Huzurunuzda Celal Bakar.

kömür gözlüm, ateşine düşeli, didem gam yaş döker, dil imdad eyler. Diyarı gurbette sefil sergerdan, bana senden başka kim imdad eyler? Aşık Yaşar Reyhani bu Erzurum güzelliğinin kaynağı ve sanatçımız da Erzurumlu Aysun Gültekin.

Ve sırada bir Azeri türkü.

Var. Ceylan türkümüzün kısa adı. Arahçının mendedir, sevmişem çemendedir. Alem gözele dönse, benim gözüm sendedir. Alkışlar Arzu Aldemir için.

Şimdi dinleyeceğiniz türkü Giresun'dan, Fingil Havası adıyla ünlenmiş yörede. Sözlü bir oyun havası. Türkünün kaynağı Cemil Uzel. Sokak başı meyhane, asmadandır kapısı. Ben gözüme aldırdım 15 sene mahpusu. Alkışlar İbrahim Can için.

Türkülerle yolculuğumuz sürüyor. Sesiyle ve sazıyla bir sanatçımız gelecek şimdi huzurunuza ve Kahramanmaraş'tan bir Nazmiye Özgül derlemesi sunacak. Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım. Aşk şarabın doya doya, yandım yandım içemedim. Süleyman Yıldız geliyor.

Aşık Mahzuni Şerif güzelliği geldi. Süleyman Yıldız'ın sesiyle, sazıyla, yorumuyla. Efendim, Kırklareli yöremizin bir karşılama havasını, hiçbirini diğerinden ayırmadığımız, hepsi birbirinden değerli İstanbul Radyosu'nun, radyomuzun Türk halk müziği, saz sanatçıları sunacaklar. Alkışlıyoruz sazlarımızı.

Sevgili konuklarımız, değerli dinleyenlerimiz, bir konserin daha sonuna geldik. Sizlere koromuzun sunacağı iki hareketli türküyle veda edeceğiz. Sivas Dilik'ten bir Mustafa Özgül derlemesi. Merdiven üstündeyim, Beytambal kastımdayım. Yarın beni sorarsa ben Murat üstündeyim. Ve bağlı olarak dinleyeceğimiz son türkü Van Erciş'ten, Mehmet Bülbül'den bir Hüsamettin Subaşı derlemesi. Vur desteği gümlesin, arif olan dinlesin. Sevdiğini almayan hiç evlendim demesin. Koromuzu ve Şef Zafer

gün doğduğu bir kez daha gönülden alkışlıyorum. Konuşmalarımız Hayati Kandas, teknik yapım Haluk Candan ve ben Ali Gürlü. Sağlıklı, mutlu ve umutlu, türkü dolu nice güzel günlerde yine birlikte olalım efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştırdığımız Türkiye Evi programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim mikrofon başında ben Senem Akdemir ve...
1: Ben İsmail Altunsaray. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerimizle sizlerle olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız bağlamada Umut Sülünoğlu, Nefesli'de Ferhat Erdem üstadımız, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arakan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Bugün çok kıymetli bir ekipte yine sizlerleyiz kıymetli dinleyicilerimiz.
1: Evet.
0: İsmail abi çok güzel eserler seçtin sen bugün program için. Ben de
1: sanki
0: öyle.
1: Uzun zamandır görüşmüyormuşuz gibiyiz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Biraz öyle oldu, biraz öyle oldu.
1: Evet.
0: Olsun, yurttan seslerde de seni görmek, senin olmak çok mutluluk
1: çok
0: verici.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Burada da öyle. Programımıza bir İzmir türküsüyle başlayalım istiyorum.
1: Tabii.
0: Güzel böyle nikliz
1: son
0: karardı. Aynen. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım adlı güzel bir Efe türküsü diyoruz değil mi üstadım?
1: Ege türküsü diyelim.
0: Ege türküsü, Efe türküsü. Ardından kıymetli abicim Umut Sülünoğlu'nun eşliğiyle bir Haydar Haydar yapmak istedik.
1: Eyvallah.
0: Erzincan'a buradan selam olsun. Üstad Ali Ekber Çiçek'ten alınan 14 bin yıl gezdim Pervanelik'te adlı eseri naizane icra etmeye çalışacağız.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Eyvallah. Gönlüne, ağzına, yüreğine sağlık. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim. Onsülün oldu. Eline emeğine sağlık. Üstadların ellerine emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde
0: aslında bu şiirin de bir kullanılmayan bir versiyonu var.
1: Evet.
0: Aslında ilk hali demek daha doğru. Çatılmadan yerin göğün binası, muallakta iki nura düş oldum.
1: Evet.
0: Birisi Muhammed, birisi Ali. Lahmike lahmide bire düş oldum. Ben Adem'den evvel çok geldim gittim. Yağmur olup yağdım, ot olup bittim. Bülbül olup Firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için hara düş oldum.
1: Hara.
0: 14 yıl dolandım pervanelikte. Sıtkı ismim buldum divanelikte.
1: Evet.
0: Sundular aşk meyin mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum.
1: Eyvallah, ne güzel. Aslında bu sözler tam manasını taşıyor gibi hissediyorum ben. Yani hani neden bu şekilde revize edildi bilemiyorum ama çok kıymetli. Yani hani manası da çok derin.
0: Evet.
1: Bizi aydınlattığın için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var
0: ben
1: olasın.
0: Ben de memleketime gideyim o halde. Şuradan arabayla gitmek biraz zor olacak. Buradan bir türküyle gidiverelim o zaman.
1: Eyvallah.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Vallahi az kalsın abicim. Ağzıma sağlık diyecektim. Unuttum türkü söylediğimi.
0: Estağfurullah. Ağzına, yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Neşet Ertaş ustamızdan geldi iki tane türkü.
0: Evet,
1: iki güzel türkü.
0: Çok kıymetliydi.
1: Açma zülüflerim ve ne güzel yaratmış seni yaradan.
0: Sözleri çok güzel değil mi abicim?
1: Çok güzel de söz mü ya? Yani laf mı daha doğrusu? Yani o kadar güzel ki. Basit ama derin. Yani anlaşılır.
0: Ama çok derin. Çok mana güzel. Olarak çok derin.
1: Çok güzel.
0: Üstadımız Allah rahmet eylesin.
1: Amin inşallah. Nurlar da yatsın.
0: Amin. Şimdi yine güzel bir memlekete gidiyoruz. Değerli bir ustanın memleketine gidiyoruz. Musa dedenin memleketine gidiyoruz. Musa Eroğlu'nun.
1: Mersin'e.
0: Mersin'e.
1: Kumaçukuru olarak... köyüne selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Ustamızın köyü Kumaçukuru. Mersin Mut Kumaçukuru köyüdür.
0: Ne güzel.
1: Bütün Mersin halkına saygılarımızı, selamlar. Selamlarımızı sunalım.
0: Dedemizin de ellerinden öperiz.

0: İlk olarak Mersin Silifke yöresinden çok güzel bir semah var, Kırtıl Semahı. Ardından yine metronom olarak, makamsal olarak ona çok benzeyen bir eser var. Musa Eroğlu hocamızın eseri. Aşağıdan gelen telli durnalar ve şu dağların yükseğine erseler adlı
1: ne güzel bir
0: güzel
1: mengidir
0: eser
1: o.
0: Var. Evet, evet. Şimdi icra ediyoruz.

0: Ağzına, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel iki güzel eserle ruhlarımızı şad ettin gerçekten.
1: Çok teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: Ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın Senemciğim. Üstadım. Var olasın. İyi
0: Tebrik
1: ki varsın.
0: Tebrik ediyorum seni.
1: Tekrar kıymetli saz sanatçılarımızın ellerine, emeklerine sağlık.

0: Hakikaten evet. Kadar keyifli oluyor ki programın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Şimdi senin o güzel sesinden iki eser dinleme vakti. Bence sen bizi...
1: Ben bir tek bir türkü söyleyeyim. Ya. Çok sevdiğim bir türkü. Bir de selamı saygılarımı göndereyim. Tabii. Lütfü Gültekin ağabeyimize. Pir Sultan Abdal'ın bu müthiş sözlerine çok güzel, unutulmaz bir eser, türkü yaktı. Şu yalan dünyaya geldim giderim.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Lütfü abimizin de ellerinden öpüyorum buradan.
0: Selamlar, sevgiler, saygılar olsun. O güzel sesinden dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Abicim ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: Çok keyifli, çok kıymetli bir eserdi hakikaten.
2: Lütfü Gültekin abime selam olsun.
1: Selamlar, sevgiler, eyvallah, saygılar. Eyvallah. Hakikaten böyle türkü, yani aslında beste türküler çok fazla mı? Bildiğin hani repertuardan çıkmış gibi, değil
2: şimdi
1: mi?
2: Şimdi yani aslında bu tam bir türkü niteliği taşıyor. Abi. Form olarak evet. Gerçekten tam bir türkü formu, ezgisi, icrası. Ruhu tam yöreyi yansıtıyor aslında. O evet, bölgeyi yansıtıyor.
1: Evet. İnşallah en kısa zamanda ne derler, repertuarımıza böyle yine kıymetli eserler girer. Çok güzel bir süreçten geçtik, derleme çalışmaları yaptık 2019 yılında. Heyecanlı bekliyoruz kazandırılan o güzel eserler.
2: Türkler
1: bir an
2: öyle,
1: önce
2: değil mi?
1: Evet, bir an önce gelsin de okuyalım üstadım.
2: İnşallah.
1: Şimdi Üstam, Sivas'a gidiyoruz. Ali Coşkun'dan alınan bir eser var. Gönül niçin ahvalımı bilmezsin, bendeki yaralar türlüdür türlü. Öğüt versem öğüdümü bilmezsin, bendeki yaralar türlüdür türlü. Çok keyifli bir deyiş aslında, çok kıymetli bir deyiş. Ben orkestradaki sanatçı arkadaşlarımızla ve seninle bu eseri öyle icra etmek istiyorum ama ne düşünüyorsun?
2: Öyle mi? Tamam. Evet. Tabii ben her zaman eşlikçinim, biliyorsun.
1: Estağfurullah, apaş tacısın. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, bu eseri hep birlikte icra etmeye çalışıyoruz sizler için.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Senemciğim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi kıymetli üstadların ağzını, yüreğini, ellerini, emeklerine sağlık sahillerinde. Çok keyifli oldu. Evet. Çok duygulu oldu benim adıma. Umarım dinleyicileri de geçmiştir.
0: Yani, türkü evi umarım herkesi evinde hissettirebiliyordur.
1: Umarım.
0: İnşallah umarım, öyledir.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Şimdi üstadım, şimdi senin güzel sesinden eserler dinleyelim bence. Programımızın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz, hazır.
0: Tabii. Bir değişiklik yapalım ve bir türkü dinleyelim benden. Efendim şimdi sözleri Muhammed Zeynel Abidin Can'a ait. Müziği de Cemal Akkiraz, soyadından bilecektir bütün dostlarımız.
1: Evet.
0: Sevgili Sabahat Akkiraz ablamızın kardeşi kendisi.
1: Evet.
0: Müziği de ona ait. Çok gerçekten, bu da biraz önce bahsettiğimiz gibi son zamanlarda repertuarımıza giren çok çok kıymetli türkülerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Eğlen yolcum eğlen diyeceğiz.
1: Çok güzel, çok kıymetli. Buradan Sabahat ablamıza da, kardeşine de çok selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah. Sonra da ben bir hareketli bir türkü söylerim. Onu da anons ederim ben.
1: Tamam. Nasıl istersen.

0: Eyvallah. Ne güzel bir türkü değil mi?
1: Yüreğine gönlüne sağlık. Çok çok sevdiğim bir eser hakikaten.
0: Hiçbir zaman yani insanın okumaktan bıkmayacağı bir türkü gibi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet, yine aslında bir güzel bir türküyle bitirelim diyorum.
1: Evet.
0: Sen çiçeksin, ben arı, geceler oldu yarı. Dünya malı ne istemem. Sensin gönlümün varı.
1: Ay çok güzel, çok güzel bir eser. Yine Neşet Ertaş Üstad'dan. Güzel bir, kıymetli bir eser.
0: Programımızı beraber okuruz değil mi?
1: Seve seve eşlik etmeye çalışırım. Seve seve. Programımızın kapanışını da yapalım arzu edersen.
0: Evet.
1: Efendim, kıymetli dinleyicilerimiz, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve kıymetli arkadaşım, sanatçı abim İsmail
0: Altunsaray ben. Evet. Orkestrada bağlamada Umut Sülünoğlu, nefesli de Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşmek dileğiyle.
0: Hoşça ve afiyetle kalın.
1: Müzikle kalın, sağlıkla kalın.
0: Eyvallah.

Değerli TRT Türk'ü dinleyenleri, yeni bir programda daha huzurlarınızda olabilmenin vermiş olduğu onur ve mutluluğu yaşadığımızı belirterek hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Değerli TRT Türk'ü dinleyenleri, bugünkü türkülerle yarenliğimize Hacer Buluş'tan dinleyeceğimiz bir Ankara türküsüyle başlamak istiyoruz. Meşeler gövermiş, varsın göversin.

0: Hacer Buluş'un yorumundan Meşeler Gövermiş adlı güzel Ankara türküsünü dinledik hep birlikte. Sırada üç telli curanın ve şelpe tekniği olarak da adlandırdığımız elle çalım tekniğinin büyük ustası Ramazan Güngör'ün yorumundan dinleyeceğimiz Çömlek Kırdıran havası var. Çömlek Kırdıran havasından önce Ramazan Güngör o ezgisel yapının öyküsünü de anlatacak aynı zamanda. Hep birlikte dinliyoruz.
1: 1924 doğumluyum. Fethiye'nin Kemernayası'na bağlı Kadıköy'den doğdum. Kadıköy'den. Çocukluğumda, küçüklüğümde eski zamanda, yani binlerce seneler önce bir kavim gelmiş geçmiş, yani bu Hırtlak Boğazı varmış o devirde. Şarkı türkü yokmuş. Sonra bu kopuzunun telleri yoga, sıncap bağırsağından bükme telleri varmış. Yani sıncap bağırsağını tel yatağına kullanırlarmış. O sırada Sarı Mehmet diye bir adam o boğazı çalarmış ama fakat bir Yörük Bey'in kızına kurulmuş kendisi. Yalın Sarı Mehmet'in yatacak yeri yok, bir bağısı, bahçesi yok, evi yok. Çentesinde bir bağlama, bugün senin yanında, öbür gün başkasının yanında dolaşır duruyormuş. Şimdi bir bahar günü bahçeye girmiş, bu güzel güzel boğazları

böyle böyle çalarken hemen kuşun biri geliyor, bağlamasının ucuna konuyor, yani kopuzunun ucuna. Sonradan oluyor bağlama ismi ya. Her neyse, kopuzunun ucuna konduğunda bunu derebeğinin adamının biri geçerken görüyor. Allah Allah diyor. Sarı Mehmet elinden çalıyor ama kuş da orada başında duruyor sapının ucunda diye imrenip gidiyor. Sonunda varıyor derebeğine diğeri. Böyle böyle Mehmet kuşu kondurmuş çalardan. Çağırın bana Mehmet'i diye. Çağırıyorlar Mehmet'i. Derebeği soruyor kuşu kondurmuş. Kuş geldi kondu diye. Bir çal bakalım diğeri. Şimdi gücüne aşık ha. Derebeğinin kızını, Yörük Bey'in kızını aşık ha. Şimdi hani yaylam senin ellerin, ellerin gitmiş kalmış ıssız kalan yerlerin diye. A gütsün diye, gütsün diye bağırıyor ünler. Sen gidersen bizim uzuları kimler gütsün diye. Kendi kendine. Derebeyi ne söylersen yahu diye. İşte böyle böyle Yörük Bey'in kızı vardı. Ona şey oldum hemen, tutuştum hemen. Nereye götürsün? Yörük Bey'i zengin. Hani Yörük Bey'i zengin olunca kızı bir türlü, kız bana aşık. Nereye götürecek yerim yok diye. Bu benim aklım almış, oraya gitti gönlüm diye falan. Ulan Mehmet hoşuma gittin diye. Birer hayvana binelim, şöyle bir gezelim seninle diye. Bağlamaya daldı yeri, çentene, kopusunu. Gidiyorlar. Bir dağ kenarında bir köye rastlayla kızın biri inek sahip duruyor, görüyorum. Yaklaşıyorlar şöyle, olduğu yerler orman tabii. Şöyle yaklaştıklarında derebeği bir boğaz çal bakalım diyor. Şu kızı ver bakıdabilirsen sana 30 dönüm tarla var diyor. Bakıdırım diyor. Hemen çal bakalım, kız toparaktan çölme var tabii. Boyuna inek sağlamış. Başlayalım.

böyle bir giriyor. Izgava şöyle dönüp bakıyor. Ulan Mehmet 30 dönümü hak ettin diye. Bakılırım kuşu kondurduğum gibi diye. Yanına getirirsen 60 dönüm tarlayla bir ev var sana diye. Getirin diye. Sen şuraya sin diye ama görükme ona diye. Tamam. İşte o zaman çölmeye kırmaya başlayacak yani. Şimdi başlar parmak vurmaya. Yavaş yavaş şöyle.

Hemen koşup geliyorum. Hemen bağlamanın sapına yapışıyorum. Yeter bizim oğlan diye. İşlendirdin beni diye. İşte o zaman Sarı Mehmet 60 dönüm tarlayla bir evi hak ediyor. Yörük Bey'in kızını da Dere Bey'i alıyor. Böylece Mehmet Murad'ına eriyorum.

Ramazan Güngör yorumladı çömlek kırdıran havasını. Sırada Aziz Şenses'ten dinleyeceğimiz bir uzun hava var. Sözler Karacaoğlan'a ait. Bu dünyada üç nesneden korkarım. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

Aziz Şenses'in yorumundan Bu Dünyada Üç Nesneden Korkarım adlı uzun havayı dinledik hep birlikte. Rumeli'ye uzanıyoruz ve Hava Karakaş'ın yorumundan dinliyoruz. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda, elinde bir besli kuzu hem kucağıcığında. Söyle bana göçmen kızı, annen var mıdır? Ne annem var ne babam, kalmışım öksüz.

Havva Karakaş'ın yorumundan göçmen kızını dinledik hep birlikte. Ordu Perşembe yöresindeyiz ve güzel bir sürmeli çeşitlemesini de Nida Tüfekçi hocamızın yorumundan dinliyoruz. Perşembenin düzleri yalan oldu sözleri.

0: İda Tüfekçi hocamız Perşembenin Düzleri adıyla bilinen sürmeli çeşitlemesini yorumladı. Böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Kalayı da termemiş gidiyor.
2: Aman geleli gülmedim ben bu cana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Bursa'nın özel türkü yakıcılarından Menteşeli Cengiz'in oğlu Mehmet Bütün. Merhabalar.
1: Merhabalar Emre Hocam.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sevgili Mehmet, bir türkü dinleyelim senden, sonra söyleşimize devam edeceğiz. Hangi türküyü dinleyeceğiz önce?
1: Aşık Garip'ten düğün sonrası güvey uyandırma havası olan
0: Aşık Garip.
1: Örnekleme vermeye çalışacağım Emre Hocam.
0: Evet, bu arada Kavalı'yla kendisine kardeşi Tugay Bütün eşlik edecekler. Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Nefesinize sağlık, elinize sağlık gençler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sevgili Mehmet, biraz seni tanıyalım. Dinleyicilerimiz tanısın seni. Bir anlatır mısın kendini? Neler yapıyorsun? Nelerdesin?
1: Müzik bizler için zaten bir yaşam tarzıydı. İlkokul yıllarımızdan sonra babamın yönlendirmesiyle Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano ana sanat dalıyla akademik olarak başladık. Daha sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimimizi tamamladık. Lisans dönemimi de Uludağ Üniversitesi'nde Türk müziği olarak devam ettirdim. Şu anda da Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitim Birimlerinde yüksek lisans tez dönemi sürecindeyim. Bir yıldır da Burs Orkestra Şube Müdürlüğü'nde saz sanatçısı olarak görev yapıyorum. Babamızın bu derleme çalışmalarında bulunmaya çalıştık çocukluk dönemlerimizden bu yana.
0: Evet, akademide senin gibi yöresine hakim gençlerimizi görmek dileriz. Sırada hangi türkü var?
1: Yine babamın derlediği türkülerden devam ediyoruz. Yörük Yaylası isimli türküyle devam edelim dilerseniz.
0: Tabii ki, buyurun, siz dinliyoruz.

0: Evet, teşekkürler gençler. Elinize sağlık, nefesinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki, hangi türküyü dinleyeceğiz şimdi senden?
1: Yine bizim yöremizde, yöre düğünlerinde de icra ettiğimiz büyük oyun örneği göstermeye çalışacağız. Oturmuşlar Hereke'nin ağları.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi de Menteşeli Cengiz'in diğer bir oğlu Tugay Bütün mikrofonlarımızda. Birkaç türkü de ondan alacağız. Merhaba sevgili Tugay.
1: Merhabalar.
0: Seni tanıyalım Tugay'cığım.
1: Tabii ki Tugay Bütün. Kardeşim Mehmet de aslında sohbetimizde bahsetti. Bizler küçüklükten beri bir şansımızdır tabii bu. Yöre kültürünün içine doğduk, içinde büyüdük. Bir müzik ortamında büyüdük. Tabii zamanla müziği hayatımızın bir parçası olmakla birlikte akademik bir şekilde de yürütmeye başladık. Güzel Sanatlar Lisesi olsun. İşte lisans eğitimimiz, yüksek lisans eğitimimiz. Şu anda doktora eğitimimi tamamlamak üzereyim. Ve 4 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde akademisyen olarak çalışmaktayım.
0: Babanızdan aldığınız geleneği akademikleştirerek yürütmeye çalışmak hakikaten
1: Evet, çalışıyoruz.
0: ne kadar güzel.
1: Elimizden geldiğince kültürümüze, müziğimize hizmet etmeye gayret ediyoruz diyelim.
0: Tabii ki siz bizim ulus kültürümüzün geleceğisiniz, umutlarısınız.
1: Eyvallah,
0: Türkü
1: çok
0: dinleyeceğiz
1: teşekkür
0: sizden.
1: ederiz.
0: Ne dinleyeceğiz önce?
1: Yöre türkülerimizden aşağı yoldan çıktı bayrağın ucu diyelim. Birçok varyasyonu var. Sözleri muhtemelen birçok dinleyicimize de tanıdık gelecektir. Bir de bizim Bursa yöremizden dinlesinler.

0: Sağ olun, var olun. Teşekkürler sevgili gençler.
1: Sizler de sağ olun, var olun.
0: Evet sevgili Tugay, bir türkü daha alalım senden. Hangi türkü dinleyeceğiz?
1: Yine yöremizden bir türkü seslendirmeye çalışalım. Binekler olarak bilinir. Düğünler ilk başladığında davul zurnayla delikanlıların bir araya toplanıp kol kola girip bizim alay dediğimiz organizasyonu oluşturup hep bir ağızdan türkü söylerler ve düğünler böyle başlar. O alay türkülerinden biri binekler diyeceğiz. Meyvelerden üç meyve var diye de bilinir. Yine babamın derlemelerinden birisi.
0: Buyurun siz dinliyorsunuz.

0: Teşekkürler sevgili gençler.
1: Biz de çok teşekkür ederiz.
0: Programımıza renk kattınız. Son türküden önce var mı söyleyecekleriniz?
1: Programımıza katılmaktan çok mutlu olduk. Buradan tüm TRT Türkü dinleyicilerine sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz.
0: Evet, son türkü neydi onu bir alalım.
1: Yine Babam Menteşe'yi Cengiz'in derlemelerinden olan Selim'e isimli türküyü seslendireceğiz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuklarım Bursa'dan Menteşeli Cengiz'in oğulları Tugay Bütün ve Mehmet Bütün idi. Haftaya aynı gün aynı saatte başka bir elde, başka bir ilde yine türkülerle, yine çalıp okuyanlarla sizleri buluşturmak dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

Hayat yolculuğunda herkesin taşıdığı bir yük, sakladığı bir sızı vardır. Türküler ise o sızıyı söze, ezgiye ve gönül diline dönüştürür. Şimdi dinleyeceğimiz türkü, derdini paylaşacak bir dost arayan, gönül yarasını dillendiren her bir insanın hikayesini anlatıyor. Gelin bu içli ezgiye hep birlikte eşlik edelim. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Ali Ekber Çiçeğe ait Erzincan türküsünü Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu söylüyor. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası.

Kemal Demir'e ait Sivas türküsünü Arif Sağ ve Belkıs Akkale söylüyor. Mektup selam söyle benden Sıla'ya. Söyle benim için dostlar ağlasın.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştırdığımız Türkiye Evi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim mikrofon başında ben Senem Akdemir ve...
1: Ben İsmail Altunsaray. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerimizle sizlerle olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız bağlamada Umut Sülünoğlu, Nefesli'de Ferhat Erdem üstadımız, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arakan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Bugün çok kıymetli bir ekipte yine sizlerleyiz kıymetli dinleyicilerimiz.
1: Evet.
0: İsmail abi, çok güzel eserler seçtin sen bugün program için. Ben de
1: Sanki uzun
0: öyle.
1: zamandır görüşmüyormuşuz gibiyiz,
0: Evet,
1: değil mi?
0: biraz öyle oldu, biraz öyle oldu.
1: Evet.
0: Olsun, yurttan seslerde de seni görmek, senin olmak çok mutluluk
1: Çok
0: verici.
1: teşekkür ederim, sağ
0: Burada da
1: olasın.
0: öyle.
1: Aynı şekilde.
0: Programımızı bir İzmir türküsüyle başlayalım istiyorum.
1: Tabii.
0: Güzel böyle
1: Dinleyelim.
0: nikiz, son
1: Efeler Diyarına
0: kararlı,
1: gidelim.
0: aynen. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım adlı güzel bir Efe türküsü diyoruz değil mi üstadım?
1: Ege türküsü
0: Evet,
1: diyelim
0: Ege
1: biz.
0: türküsü, Efe türküsü. Ardından kıymetli abicim Umut Sülünoğlu'nun eşliğiyle bir Haydar Haydar
1: Oh
0: yapmak
1: oh oh.
0: istedik.
1: Eyvallah.
0: Erzincan'a buradan selam olsun. Üstad
1: Dinleyelim.
0: Ali Ekber Çiçek'ten alınan 14 bin yıl gezdim Pervanelik'te adlı eseri naçizane icra etmeye çalışacağız.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Eyvallah. Gönlüne, ağzına, yüreğine sağlık. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim. 10 sülün oldu. Eline emeğine sağlık. Üstadların ellerine emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde
0: aslında bu şiirin de bir kullanılmayan bir versiyonu var.
1: Evet.
0: Aslında ilk hali demek daha doğru. Çatılmadan yerin göğün binası, muallakta iki nura düş oldum.
1: Evet.
0: Birisi Muhammed, birisi Ali. Lahmike lahmide bire düş oldum. Ben Adem'den evvel çok geldim gittim. Yağmur olup yağdım, ot olup bittim. Bülbül olup Firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için hara düş oldum.
1: Hara.
0: 14 yıl dolandım pervanelikte. Sıtkı ismim buldum divanelikte.
1: Evet.
0: Sundular aşk meyin mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum.
1: Eyvallah, ne güzel. Eyvallah. Aslında bu sözler tam manasını taşıyor gibi hissediyorum ben. Yani

0: Hani neden bu şekilde revize edildi bilemiyorum ama çok kıymetli yani, hani manası da çok derin.
1: Evet.
0: Bizi aydınlattığın için tekrar tekrar teşekkür
1: Estağfurullah,
0: ediyorum.
1: estağfurullah.
0: Sağ olasın, var
1: Ben
0: olasın.
1: de memleketime gideyim o halde. Şuradan
0: Kırşehir'e
1: arabayla
0: gidiyorsun.
1: gitmek biraz zor olacak. Buradan bir türküyle gidiverelim.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Vallahi az kalsın abicim. Ağzıma sağlık diyecektim. Unuttum türkü söylediğimi.
0: Estağfurullah. Ağzına, yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Neşet Ertaş ustamızdan geldi iki tane türkü.
0: Evet,
1: iki güzel türkü.
0: Çok kıymetliydi.
1: Açma zülüflerim ve ne güzel yaratmış seni yaradan.
0: Sözleri çok güzel değil mi abicim?
1: Çok güzel de söz mü ya? Yani laf mı daha doğrusu? Yani o kadar güzel ki.

0: Basit ama derin, yani anlaşılır.
1: Ama çok derin.
0: Çok
1: Mana
0: güzel.
1: olarak çok derin.
0: Çok güzel bir derinliğe
1: Üstadımıza
0: sahip.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin inşallah. Nurlar da yatsınlar.
1: Amin. Şimdi yine güzel bir memlekete gidiyoruz. Değerli bir ustanın memleketine gidiyoruz. Musa dedenin memleketine
0: Oy
1: gidiyoruz.
0: oy
1: Musa
0: oy
1: Eroğlu'nun.
0: Mersin'e, Muta.
1: Mersin'e. İlk olarak
0: Kumaçukuru köyüne selam olsun.
1: Selam olsun.
0: Ustamızın köyü Kumaçukuru.
1: Ay ne
0: Mersin,
1: güzel.
0: Mut Kumaçukuru
1: Ne
0: köyüdür.
1: güzel, ne güzel.
0: Bütün Mersin halkına saygılarımızı,
1: Selamlar.
0: selamlarımızı sunalım.
1: Dedemizin de ellerinden öperiz. İlk
0: Ellerinden
1: olarak
0: öperiz.
1: Mersin Silifke yöresinden çok güzel bir semah var. Kırtıl semahı. Ardından yine metronom olarak, makamsal olarak ona çok benzeyen bir eser var. Musa Eroğlu hocamızın eseri. Aşağıdan gelen telli durnalar ve şu dağların yükseğine erseler
0: Ne
1: adlı
0: güzel
1: güzel
0: yürümen gider
1: eser
0: o.
1: var. Evet,
0: Hayır.
1: evet. Şimdi icra ediyoruz.

0: Ağzına, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel iki güzel eserle ruhlarımızı şad ettin gerçekten.
1: Çok teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: Ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın üstadım. Var olasın. İyi
0: Tebrik
1: ki varsın.
0: Tebrik ediyorum seni.
1: Tekrar kıymetli saz sanatçılarımızın ellerine, emeklerine sağlık hakikaten.
0: Evet.
1: Kadar keyifli oluyor ki programın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Şimdi senin o güzel sesinden iki eser dinleme vakti. Bence sen bizi...
0: Ben bir tek bir türkü söyleyeyim.
1: Ya.
0: Çok sevdiğim bir türkü. Bir de selamımı, saygılarımı göndereyim.
1: Tabii.
0: Lütfü Gültekin ağabeyimize. Pir Sultan Abdal'ın bu müthiş sözlerine çok güzel, unutulmaz bir eser, türkü yaktı. Şu yalan dünyaya geldim giderim.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Lütfü abimizin de ellerinden öpüyorum buradan.
1: Selamlar, sevgiler, saygılar olsun. O güzel sesinden dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Abicim ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: Çok keyifli, çok kıymetli bir eserdi hakikaten.
2: Lütfü Gültekin abime selam olsun.
1: Selamlar, sevgiler, eyvallah, saygılar. Eyvallah. Hakikaten böyle türkü, yani aslında beste türküler çok fazla mı? Bildiğin hani repertuardan çıkmış gibi, değil
2: şimdi
1: mi?
2: Şimdi yani aslında bu tam bir türkü niteliği taşıyor. Form evet. olarak evet. gerçekten tam bir türkü formu, ezgisi, icrası, ruhu tam yöreyi yansıtıyor aslında. O evet, bölgeyi yansıtıyor.
1: Evet. İnşallah en kısa zamanda ne derler, repertuarımıza böyle yine kıymetli eserler girer. Çok güzel bir süreçten geçtik, derleme çalışmaları yaptık 2019 yılında. Heyecanlı bekliyoruz kazandırılan o güzel eserler.
2: Türkülere,
1: bir an önce evet bir an önce gelsin de okuyalım üstadım.
2: İnşallah, inşallah.
1: Şimdi Üstam, Sivas'a gidiyoruz. Ali Coşkun'dan alınan bir eser var. Gönül niçin ahvalımı bilmezsin, bendeki yaralar türlüdür türlü. Öğüt versem öğüdümü bilmezsin, bendeki yaralar türlüdür türlü. Çok keyifli bir deyiş aslında, çok kıymetli bir deyiş. Ben orkestradaki sanatçı arkadaşlarımızla ve seninle bu eseri öyle icra etmek istiyorum ama ne düşünüyorsun?
2: Öyle mi? Tamam. Evet. Tabii ben her zaman eşlikçinim, biliyorsun.
1: Estağfurullah, apaş tacısın. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, bu eseri hep birlikte icra etmeye çalışıyoruz sizler için.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Senemciğim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi kıymetli üstadların ağzını, yüreğini, ellerini, emeklerine sağlık sahillerinde. Çok keyifli oldu. Evet. Çok duygulu oldu benim adıma. Umarım dinleyicileri de geçmiştir.
0: Yani, türkü evi umarım herkesi evinde hissettirebiliyordur.
1: Umarım.
0: İnşallah umarım, öyledir.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Şimdi üstadım, şimdi senin güzel sesinden eserler dinleyelim bence. Programımızın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz, hazır.
0: Tabii. Bir değişiklik yapalım ve bir türkü dinleyelim benden. Efendim, şimdi sözleri Muhammed Zeynel Abidin Can'a ait. Müziği de Cemal Akkiraz, soyadından bilecektir bütün dostlarımız.
1: Evet.
0: Sevgili Sabahat Akkiraz ablamızın kardeşi kendisi.
1: Evet.
0: Müziği de ona ait. Çok gerçekten, bu da biraz önce bahsettiğimiz gibi son zamanlarda repertuarımıza giren çok çok kıymetli türkülerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Eğlen yolcum eğlen diyeceğiz.
1: Çok güzel, çok kıymetli. Buradan Sabahat ablamıza da, kardeşine de çok selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah. Sonra da ben bir hareketli bir türkü söylerim. Onu da anons ederim ben.
1: Tamam. Nasıl istersen.

0: Eyvallah. Ne güzel bir türkü değil mi?
1: Yüreğine gönlüne sağlık. Çok çok sevdiğim bir eser hakikaten.
0: Hiçbir yani. Zaman yani insanın okumaktan bıkmayacağı bir türkü gibi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet, yine aslında bir güzel

0: Ertaş Üstad'dan. Güzel bir, kıymetli bir eser. Programımızın...
1: Beraber okuruz değil mi?
0: Seve seve eşlik etmeye çalışırım. Seve seve. Programımızın kapanışını da yapalım arzu edersen.
1: Evet.
0: Efendim, kıymetli dinleyicilerimiz, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve kıymetli arkadaşım, sanatçı abim İsmail
1: Altunsaray. Ben orkestrada bağlamada Umut Sülünoğlu, nefesli de Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşmek dileğiyle.
1: Hoşça ve afiyetle kalın.
0: Müzikle kalın, sağlıkla kalın.
1: Eyvallah.

0: benim türküm.
1: Selam ve saygılarla Tokat Zile İstasyon Mahallesi'nden Erhan Alkan. Çok sevdiğim bir türküyü sizlerden rica ediyorum. Bir Azeri türküsü. Bu dala kaçtı gala, çıngırlı taşlı gala. Herkese selam ve sevgilerle.